yok bunun, artık yorgunum biliyorsun. Aldığım nefesim yok bunun, verişi yok bunun.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde şiddetli rüzgarın etkisiyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar araçlarda hasara neden oldu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının enerjisi düşürüldü dedi. Afyonkarahisar, Aydın ve Antalya'daki yangınlarsa söndürüldü. CHP'de 4 il başkanı merkez ilçelerle beraber görevden alındı, örgütler feshedildi. 5 ilde ise il başkanlığı görevlendirmesi yapıldı. Ünlü yönetmen Ezel Akay, Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kardeşi Eren Kazım Akay'la birlikte gözaltına alındı. Akay'ın evindeki aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda kubar esrar ele geçirildi. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. ABD Başkanı Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini ancak henüz buna hazır olmadığını düşündüğünü söyledi. Trump, bu durumun yakında değişeceğine inandığını ifade etti. Aday sürücülerin ehliyet alma sürecinde değişikliklerin yanı sıra en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Teklifle 3 ihlalde aday sürücü belgesi iptal edilecek. İzmir'de otomobilinden inen sürücünün motosiklet sürücüsüne saldırarak düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından adli işlem başlatıldı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanarak 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
5: TED o kadar iyi ki TED.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: Hanımlar beyler günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz. Sanatçımız hadi hadi yandan dedi. Karşımızda ballı lokma tatlımız sayın hocamız. Hadi karşılayalım hocam, günaydınlar.
1: Günaydın.
0: İşte bu. İşte duruş, işte vuruş, işte karizma, işte her şey. Şahinlik, canımız yerimiz hocamız. İstanbul'da serin bir sabah var. Böyle üzerinizde böyle hafif hırka mı derler? Hırka derler.
1: Bir ince
0: alsanız yeridir. Öyle bir hava var dışarıda.
1: Bir havaya kalktım.
0: Vallahi istiyor.
1: Uzun zamandır özlediğimiz bir hava sevgili Yıldırım. Evet, sıcaklardan biraz vallahi. Vücut bunalmış sanki, evet, değil mi? İyi, evet. İyi geldi
0: vallahi. Hocam ne olur bugün yağar mı?
1: Bugün sevgili Yıldırım, meteoroloji dün için de sel uyarısı veriyordu biliyorsunuz. Ama bir fırtına, bir koptu, bir rüzgar, toz, duman, ortalık çatılar uçtu. Ağaçlar yollara yıkıldı.
0: Bak
1: biliyorsun.
0: Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksın.
1: Evet.
0: Kaçıncı kattayız biz? 13.
1: 13. Sallandınız mı?
0: Dün evin içinde yapraklar vardı. Bak yemin ediyorum sana.
1: Ya benim evin içinde gözüme yaprak girdi ya.
0: İnanamadım ya.
1: Acayip bir şey oldu. Karşı bahçede ağaç ikiye yarıldı.
0: Nasıl ya?
1: Bayağı iki çatır çutur seslerle, inanılmaz bir şey.
0: Şimşek mi çaktı acaba?
1: Yo, normal rüzgardan sonra şeyde Şenlikköy Flora yolu, normal yolun üzerinde bir tane çınar ağacı devrilmiş. Dev gibi çınar ağacı.
0: Abi inanılmaz
1: yola
0: şeyler
1: olmuş ya.
0: Yola
1: böyle paralel bir şekilde değişik çatılar uçtu. Esenyurt'ta, orada burada. Rüzgarı geldi sevgili Yıldırım aslında. Yağmur böyle çok fazla uğrayamadı dün İstanbul'a. Bugün de meteorolojinin beklentisi var sabah saatlerinde ama çok da yağacak gibi durmuyor. Gene aynı şekilde bir geçecek gibi duruyor.
0: Duruyor. Bu İstanbul için böyle, ülke genelinde ama işler yolunda galiba.
1: İşler yolunda gibi duruyor sevgili dedim ama sıcaklıklarımız genel olarak böyle birkaç derece aşağı indi. Onu söyleyelim. Bir ferahlatıyor, bir rahatlatıyor genel Türkiye genelinde.
0: Senacığım günaydınlar.
2: Günaydın abicim.
0: Bugün Sena'nın bana aldığı doğum günü hediyesini giydim, göğneğimi.
1: Evet, çok yakışmış.
0: Beğendin mi göğneğimi?
1: Çok yavuşmuş.
0: Senoşum benim ya. Zıppırt masaya atıyor her gün. Abi bugün giymeyeceğim ben. Abi bugün giysene artık. Lanet olsun dedim, bugün giyeyim artık dedim.
1: İyi yapmışsın, artık giy ya. Aldı bak, doğum gününün üzerinden ne kadar zaman geçti, daha giyemedin
0: evet,
1: bak.
0: Bugün giyeyim artık
1: 4
0: dedim.
1: 4 iş günü geçiyordu, az kaldı ki giydin.
0: Bugün giydikten sonra bir ihtiyaç sahibi radyocuya vereceğim. Geceleri yayına çıkıyor biliyorsunuz.
1: Kıskanıyor da biraz.
0: Kıskanıyor da biraz tabii.
1: Kimse almıyor ona diye.
0: Sevgili dinleyiciler, 7-12. Yolda olan, işe giden, işten dönen, sporda olan sabah sinsileri. Selam çakıyoruz onlara. Var mı yürüyüşte olanlar sabah sinsileri? Var mı sabah sinsileri?
1: Bakacağız sevgili Yıldırım, gelir şimdi. Kesin vardır.
0: Tatil beldelerinden gelir.
1: Yürüyüş, sportif hareketler ya da sabah denizi. Sabah denizi.
0: Sabah denizi. Sabah denizi. Sabah denizi.
1: Meşhur.

0: Acele etmeseydin ya, önümüzdeki doğum gününe giyerdin gömleği demiş. Her gün beni darladı ya, bugün gömleği giysen abi, bugün gömleği giy. Öyle giydim.
1: Aklı kızda şimdi, beğendin mi beğenmedin
0: abi,
1: mi?
0: Abi giymek zorunda mı Allah aşkına ya?
1: Zorundasan.
0: Zorunda mı yapayım?
1: Zorundasan.

0: Kemal Ünsal, işe gidiyoruz. Nerede Deniz? Nerede? 4 senedir sizi dinliyor Hümoş. Arkada kızı var. Kızı da öyle mutsuz ki.
1: Yani, babayla işe gidiyor. Ne yapsın Hümoş ya?
0: Abi nasıl mutsuz kız çocuğu.
1: Sabahın köründe kaldırılıyor ve işe götürülüyor. Daha dur ya.
0: Canım benim çok üzüldüm şu an ya.

0: Efendim bunu dün akşam bir dinleyicimiz istedi. Sabah çalar mısınız diye biz de çaldık. Rica etti.
1: Ya istek vardı.
0: Tabii. Şevval yazdı sana değil mi?
2: Attım önünde.
0: Ha, Bilal abimiz.
1: Bilal abimiz. Sarıl bana diye bir şarkı istedi.
0: Allah
1: Allah.
0: Sena sen önüme attın ama ben göremedim şarkıyı ya. Ben bu...
2: Mesajı da attım şarkıyı da ama.
0: Allah Allah. Şarkıyı göremedim. Şarkıyı ben özellikle kendim...
1: Çektin.
0: Çektim aldım.
1: Vardır
0: neyse,
1: orada var.
0: Neyse göremedim burada. Sağlık olsun.
1: Bir şey olmaz ya bugün sağlık. Doğum günü hediyeni giydin. Bir şey olmaz.
0: Bugün kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Bugün kendini iyi hissetmen gerekiyor.
0: Sevgili dinleyiciler sabah önerileri geliyor. Hazırsanız başlayalım çocuklar. Hazır mıyız? Sabah öneriler. Kahvaltı önerisi bugün ne yiyoruz?
1: Bugün sevgili dedim hava senin çok güzel bir kuymağa yapıştıralım.
0: Kuymak.
1: Yapıştıralım.
0: Diğer adıyla muhlama.
1: Muhlama çekelim uzatalım onu.
0: Geçtik sabahın rengi bugün ne giyip evden çıkalım?
1: Bugün sevgili Yıldırım daha çok gri beyaz tonlarda giyinirsek sevinirim.
0: Neden?
1: Neden? Çünkü hava da birazcık serin ya. Renkli tonlar şu an bugünün havası değil.
0: Grimsi. Peki. Bugünün favori pop şarkıcısı favorisi bugün.
1: Sinan Akçıl
0: diyelim. Erkek çocuğu isim önerisi.
1: Sinan.
0: Kız çocuğu isim önerisi.
1: Seher.
0: Olur. Ve günün tatlısıyla konuyu kapatalım efendim. Buyur.
1: Dilber Dudağı.
0: Severim. Vallahi muğlama çekti.
1: Şu an geldi. Bir serinlikte istiyor insanın canı sevgili Yıldırım. Aa Aykut'u gördün mü Aykut'u?
0: Ne
1: Aykut'un
0: yazmış?
1: Fotoğrafı gördün mü?
0: Yok görmedim.
1: Aykut'u hatırlatayım sana Aykut kimdir sevgili Yıldırım. Hani Japonya'dayım maçı seyredeceğim. Millilerimizin voleybol maçını seyredeceğim dedi. Size dedi tribünlerden Alem FM şeyi atacağım dedi.
0: Evet.
1: 60 şu an görüyorum fotoğrafı.
0: Tribünde.
1: Değil bayağı orijinal.
0: Doğru söyle.
1: Vallahi orijinal. Bak millilerimiz filenin önünde poz veriyor. Arka kale arkası gibi düşün. Sahayı öyle talif edeyim. Kale arkası yok da voleybolda.
0: O taraftan karşı tribünde
1: Alem FM pankartımız var.
0: Gördüm. Oğlum ChatGPT gibi geliyor bana bu.
1: Değildir ama önceden söyledi ya. Aykut.
0: Oğlum bak.
1: Yok değil abi. Bunu şey.
0: Gerçek mi?
1: Gerçek.
0: Bu çok iyi bir kare ya
1: çok
0: bu.
1: Çok güzel.
0: Eğer gerçekse.
1: Aykut bunun farklı kareleri varsa atsana. Yatay, dikey, enine, boyuna her yerine.
0: Ne fark etti? Ben ChatGPT mi dedim? Sen yatay dikey gönder dedim.
1: Çekti belki ya.
0: Abi olur mu? Adama res... Yok ya bu...
1: Bu gerçek bu abi.
0: Bu gerçek mi? Abi her şey...
1: Ya o kadar inancınızı yitirdiniz ki sevgili dinleyenler.
0: Ya bence gerçek ya bu.
1: Gerçek gibi duruyor sevgili Yıldırım. Aykut'u kaybettim bu arada ya. Aykut derken...
0: Bence duruyor Aykut'u görüyorum. Aykut korkmaz. Japonya'dan güvendi Japon askerleri demiş. Ve 21 Temmuz'da göndermiş adam bize bunu.
1: Yeni görüyoruz
0: valla. Aykut çok özür dileriz ya. Bunu bir Instagram'da paylaşalım.
1: Paylaşalım. Bunu ben...
0: ChatGPT mi gerçek mi? Dinleyici karar versin.
1: Tamam.
0: Olur mu?
1: Olur paylaşalım. Şöyle masa üstüne
0: Aykut,
1: aldım ben fotoğrafı.
0: Aykut Japonya-Türkiye maçında Alem FM afişe asmış. Açmış daha doğrusu. Maçtan başka fotoğraflar da atacağım size diyor. Şimdi yazıyor.
1: Tamam bak atsın görelim.
0: Dur paylaşalım bunu bir. Hadi bakalım.
1: Haydi.
0: Atar mısın atayım mı?
1: Fark etmez atabilirsin.
0: Sen at.
1: Tamam ben reklam arasında atacağım.
0: Reklam arasında at. Instagram Umut Bezgin hesabından bir bakın. ChatGPT mi değil mi anlarsın.
1: Vay Aykut'umuz ya söylemişti yapmış yapacağını biz de yeni gördük. 2 gün önce atmış.
0: Oğlum çok da emin olmayalım ben şimdi.
1: Bence kesin.
0: Yapay zeka olabilir.
1: Kesin abi yapay zeka değildir. Eğer öyleyse vallahi bak üzülürüm.
0: Ben de
1: bak,
0: çok üzülürüm.
1: Ağlarım burada.
0: Çok üzülürüm ya. İnandığım için birine inandığım için üzülürüm.
1: Çünkü ihtiyacımız var. İnanmaya ihtiyacımız var birilerine.
0: Ama Aykut şimdi Japonya'da yaşamış. Japon kültürü, Japon şeyi vardır ya böyle.
1: Biliyorum maça da gideceğim dedi.
0: Dedi de yani.
1: Bizi aldatmaya yönelik
0: Japonlar hareketler... dürüst insanlardır ya.
1: Evet. Sen Japonsun bir kere.
0: Yapmamıştır ya. Bakacağız. İnşallah yani. Günaydın. Deniz kenarına işe gidiyorum. İbrahim Gül. Ne yapıyor acaba?
1: Deniz kenarına işe gidiyor. Acaba şey mi yapacak sevgili Yıldırım? Home office çalışıyor. Laptopu koyacak böyle bir masaya bir köşeye bir yere. Ondan sonra oradan gün boyu çalışmaca.
0: O da olabilir.
1: Öyle yapanlar da var.
0: Deniz duyuyoruz. Kenarı işletmesi olabilir belki. 21'inde Türkiye Japonya ile maç yapmadı diyor. Beyler orası ilginç değil mi sizce demiş. Hayır, fotoğraf o gün gelmiş canım.
1: Fotoğraf o gün geldi. Fotoğraf o gün geldi. Japonya'daydı ya zaten bu şeyler.
0: Neyler?
1: Osaka'da değil miydi?
0: Osaka'daydı.
1: Osaka'daydı işte.
0: Günaydın.
1: Turnuva oradaydı.
0: OSB'ye işe gidiyorum diyor.
1: ABD maçı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Günaydın.
0: Evet, bu sabah süper dinleyici valla. Çok teşekkür ederiz. Şimdi...
1: Bakayım bir trafiğe bakayım mı? Bir
0: trafiğe şey var mı bak, diye. Ona bakıyordum ben de tam.
1: 31 sevgili Yıldırım.
0: Evet. Bu sabah uygun. Gayet uygun. Bu saat itibariyle trafik uygun. Ondan sonra şuma. Hava serin. Sıcak değil. Bu tarafa da çok uygun.
1: Buradan gayet da güzeliz. Iyi. Buradan da güzeliz.
0: Buradan da güzel. Buradan çok iyiyiz. Şimdi kısa bir ara var. Aradan sonra şovu devam ettireceğiz efendim. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Ben gözüm hala şeyde. Aykut'ta.
1: Aykut'ta.
0: Aykut'ta. Şu fotoğrafı bir paylaşalım. Koca maçta afiş gerçek mi değil mi? ChatGPT mi değil mi? Bir siz karar verin efendim.
1: Karar vereceğiz.
0: Aradan sonra buradayız. Mutfak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
3: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
4: AVM.com. Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: istemiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin.

0: Sen gel tamam. Bana mesela, ben hamileyim mesela, bana gel mesela. Ya da ben mi sana geleyim?
1: Yok, fark nasıl istiyorsan.
0: Kendini ben... nasıl hissediyorsun bugün?
1: Ben şu an hamile gibiyim.
0: Hanım ne oldu, neyin var ya?
1: Ay çok kötüyüm ya. Hasan çok kötüyüm.
0: Canın ne çekiyor? Pepino mu çekiyor?
1: Ya yok, pepino mepino değil. Demin az önce televizyon seyrediyordum. Bak ağzım bile sulanıyor.
0: Ne oldu, söyle alayım, hemen alayım.
1: Erik çıkmış, erik.
0: Erik hemen alıyorum. Erik çıkmış. Hemen alıyorum, hemen lütfen, alıyorum. Lütfen, bana bağırıyorum. Alo, Necdet abi. Erik'in var mı abi?
2: Erik'in var kardeşim.
0: Abi ne kadar kilosu, ne kadar?
2: Kilosu 500 TL kardeşim.
0: Sonra arayayım abi ben seni.
2: Tamam kardeşim.
0: Hadi. Sağ ol abi, teşekkür ederim.
1: Ne oldu, aldın mı, söyledim
0: çok
1: mi?
0: Çok pahalı hayatım ya.
1: Pahalı ya, lütfen.
0: Yok, 500 lira veremem.
1: Ama hamileyim. Hamileyim.
0: Bir tane, ben. Bir tane söyleyeyim, bir tane gelsin.
1: Bir
0: o zaman.
1: Tane neyime yeter benim ya? Bir tane sol, yarım kilo da olur.
0: Alo.
2: Efendim.
0: Necdet abi.
2: Efendim kardeşim.
0: Yarım kilo erik alabilir miyim abi?
2: Yarım kilo satmıyoruz kardeşim.
0: Abi para yok, ne yapayım? Hadi öpüyorum abi. Hayatım satmıyormuş. Efendim? Yarım kilo satmıyormuş.
1: Ya bir kilo ya.
0: Ben yan komşuya gideyim. Onun da eşi de hamile ya.
1: Evet.
0: O da istiyorsa o zaman.
1: İster Sebahat'a söyle. Şöyle kütür kütür erik vardı, biraz ballandı da anlatırken canı çeksin.
0: Kütür kütür diye.
1: Kütür kütür böyle tuzlu erik yenmez mi diye söyleyeyim.
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Teşekkür ederiz Elif Buse Doğan isimli bu şahane insana. Sevgili dinleyiciler, bir doğum günü kutlaması için araya giriyoruz. Bunu düğünlerdeki plaka anonsu gibi kabul etmenizi isteriz. Sevgi Eligül isimli bir dinleyicimiz.
1: Bir hanımefendimizin doğum günü sevgili Yıldırım. Artık yarım asrı devirmenin 3. yılı kutluyor. Yani kaç oluyor?
0: 150 mi?
1: 153 mi oluyor?
0: Yok, 150. Yarım asırı devirmenin 3.
1: yılını kutluyor.
0: 3. yılı.
1: 3 yaşında 53. O zaman.
0: 53,
1: yarım asır doğru, 53. bir asır 100 yıl, evet. 53.
0: Benim de radyodan bir kutlamam olmasın mı?
1: Oldu,
0: olsun.
1: Oldu.
0: Hem kutlayın hem de hakkımda biraz konuşup kaliteli esprilerinizden çakın. Tam bizim dinleyici, ben sana söyleyeyim.
1: Kaliteli espriler.
0: Şimdiden teşekkürler diyor. Sevgi Eligül hanımefendiyi.
1: Doğum gününüz kutlu
0: hem
1: olsun.
0: Hem selam çakın.

0: sevgi kalmamış diyordunuz. İşte var. Bakın, alın size sevgi.
1: Hem de doğum günü.
0: Kutlu olsun efendim doğum gününüz.
1: Senin sevilin bugün önemli bir gün.
0: Önemli, çok önemli. Sevgi Hanım, isminiz o kadar güzel ki bence bütün internet şifrelerinize sevgi yapın.
1: Sevgi 1-2-3-4 gibi.
0: Gibi.
1: Çünkü rakam da istiyor ya artık. Sevgi.
0: Ankara'dayım, İstanbul'a gidiyorum. İyi, İstanbul'dayım, Ankara'ya gidiyorum. Bugün böyle Ankara-İstanbul hattından dinleyicilerimiz var. Bayağı var. Böyle gözümüze çarptı. Niye bilmiyorum ama güzergahta yolda dinleyenler var. Şimdi haberlere dönüyoruz. Haberlerde neler var? Genel itibariyle dünkü bu fırtına haberleri var. İstanbul'da ki oluşan hava durumu koşulları.
1: Bir anda rüzgar.
0: Bir tane de iPhone'lara her şeye rağmen gülmeye çalışan insan emojisi gelmiş. Onu
1: çok
0: da haber
1: önemli
0: yapmışlar.
1: Bir haber.
0: Çok önemli.
1: Çok önemli bir haber sevgili. Nedense sevgili Yıldırım, bu iPhone'lara gelen emojiler bile
0: haber oluyor.
1: Haber oluyor ya. Kırık, evet. Böyle değil mi? Kırık, her yerinden kırılmış bir emoji. Evet. Ama hala
0: her şeye rağmen gülmeye çalışan insan emojisi.
1: Gülmeye çalışıyor.
2: Ama bu haber düşündürdü. O yüzden attım.
0: Neden düşündürdü?
2: Sizin var mı istediğiniz bir emoji?
0: Yeni bir emoji.
2: Yeni bir emoji. Duygunuzu ifade eden.
0: Çok iyi ya. Hocam ben size sormak istiyorum. Var mı böyle bir duygunuzu ifade eden bir emoji?
1: Ben kullanıyorum. Benim zaten var.
0: Yani kendiniz emoji oluşturdunuz. Bana bir ara gönderdiğiniz bir emoji vardı. O mu?
1: Evet. Benim genelde biliyorsun üstünü başını parçalayan insanlar emojilerim var.
0: Evet, şöyle şu şekilde. Evet.
1: Şu var bir tane. Ben kullanıyorum. Ben de daha fazla bir şey istedim.
0: Kendi emojimi kendim yapıyorum.
1: Yeter ki elimizdeki emojiler alınmasın.
0: Kendi emojimi kendim yapıyorum özelliğiyle telefonunuzda.
1: Evet.
0: Sizler de kendi emojinizi yapabilirsiniz.
1: Tabii ki çok kolay bir şey sevgili Yıldırım. Bu istediğim görüntünün görselini internete aratıyorum. Ondan sonra onu kaydediyorum. Sonra üzerine basılı tutuyorum. Hop kopyala yapıştır yapıyorum. Hop bitti, sana yeni bir tane emoji mi dersin artık, ona gif mi dersin, bir şey oluşturuyorum, onları gönderiyorum.
0: Bak Yunus Bey yazmış, ben kullanmıyorum. Öyle yazmış, kullanmıyorum yani. 67.087 kişi üniversite sınavında sıfır çekmiş.
1: Girmemiş mi yoksa girerek mi sıfır çekmiş? İnşallah girerek çekmemiştir.
0: Oğlum girmeden nasıl sıfır çekecek?
1: Hiç girmedi, görünmüyor yani sistemde ya, sıfır.
0: O sıfır çekmek olmuyor ki.
1: Olmuyor değil mi, girilmemiş oluyor ya.
0: Ya bunu nasıl yapabiliyorsunuz ya? Ya bir tane de mi yok?
1: Yok. Var da herhalde o da diğer şeyler hepsi yanlış olduğu için o biri de götürmüş muhtemelen. Sıfır kalmış geriye.
0: Hocam bu sıfır çekmek...
1: Ortalama zaten matematikte 4'müş sevgili Yıldırım. 4.1 Türkiye geneli. Fende 3.9'muşuz.
0: Şeyi soracağım hocam. Bir tane doğru yaptım, 3 yanlış yaptım. O sıfır çekmek o mu?
1: Bence o. O aynı zamanda o da. Götürüyor çünkü. O doğruyu da götürdüğü için.
0: Doğru da götürüyor.
1: Doğruyu da götürdüğü için elde bir şey kal. Yani hepsi yanlış değildir ya. Yani az çok okula gitmişsindir ya.
0: En azından bir tane demin.
1: Yani hep raporlu değilsindir.
0: Oğlum bunu nasıl başardın ya? Başardınız.
1: Başardınız 67 bin.
0: 67 bin kişi.
1: Vatan evladı.
0: Kaydırma mı yaptılar acaba diyeceğim ama sayın hocam.
1: Yok, hepsi birden aynı anda kaydırmamıştır herhalde sevgili Yıldırım.
0: Ya da nereye doğru kaydırdınız?
1: Yani 3'ü kaydırsın, 5'i kaydırsın. Ondan sonrası ne olacak? Geri kalanlar sıfır çekmeye devam ediyor hala.
0: Sıfır çekenler son dakika yetişememiştir inşallah. Ne anlamadım.
1: Sınava girmiş.
0: Evet.
1: Sonuçta sınava girmiş.
0: Sıfır çekmek zor bir şey. Bence zoru başarmışlar demiş efendim. Paraya yazık diyor.
1: Emeğe de yazık, aileye de yazık, her şeye yazık.
0: Vay arkadaş ya. Nefes nefese sınava yetişip sıfır çekmek.
1: Son dakika yetişenler de mi sıfır çekmiştir acaba ya? Çok merak ediyorum. Sıfır çeken de hep birincilere mikrofon uzatılıyor bu YKS'lerde, LGS'lerde.
0: Sonuncuyu da uzatın değil mi?
1: Hep böyle sonuncu olmuşum diyen bir tane video gördünüz mü?
0: Gördüm ben. Bir tane abimiz vardı. Bütün soruları yanlış yapmak için sınava girmişti, hatırlıyorum yıllar evvel.
1: Yapmış mıydı peki?
0: Tabii ki, evet,
1: o zaman
0: yapmış,
1: doğrusunu biliyordu.
0: Ama bilgili, kültürlü, donanımlı bir abiydi.
1: Yanlış yapabilmen için doğruyu
0: bilmen lazım diyordu. Bayağı bildiğin soru çözdüm diyordu mesela. Çözüyordum, yanlış işaretliyordum.
1: Yanlış işaretliyordum.
0: Evet, hatırlıyorum. Google'larsanız bulursunuz, böyle bir abi vardı.
1: Şey çıkmadı mı bir tanesi? İnsanların hakkını yiyorsun.
0: Yok.
1: Öyle biri çıkmadı mı? Hep öyle çıkar ya.
0: Öyle çıktı.
1: Kaç yaşına gelmişsin, hala giriyorsunuz, gencecik çocukların hakkını yiyorsun. Gencecik çocuk mu? 67 bin tane burada ne var?
0: Boş var.
1: Sıfır çeken var
0: boş.
1: Ya.
0: Yazık ya, vallahi çok üzüldüm böyle.
1: Bir baş kaldırış olabilir mi diyor, bak doğru yere.
0: Nasıl bir baş kaldırış?
1: Yani zorla girilmiş, istenmiyor, belki de okul okumak istemiyor, ailesi tarafından bir hareketle yapılmış olabilir mi diyor, bir baş kaldırış. Girmiyorum, yapmıyorum da al sana sıfır. Al sana bombe düşman.
0: Al sana bombe. Peki geçtim. Çok da üzüldüm bir taraftan yani.
1: Üzücü de.
0: Çok trajikomik yani bu.
1: Üzücü.
0: Geçtik, ver bakayım.
1: Veriyorum sevgili. Haberim Tokyo'dan sevgili Yıldırım.
0: Haberim Tokyo'dan.
1: Haberim Tokyo'dan.
0: Ya bunun kafiyeli devamı var gibi oldu.
1: Haberim Tokyo'dan.
0: Bilmem değil mi?
1: Nereden olabilir? Yok ki. Yadan.
0: Burnum çıkmaz.
1: Bak Tokyo Belediyesi'nde çalışan kadınlar sevgili. Normal şimdi şöyle anlatayım. Erkeklere şort giymek yasakmış sevgili.
0: Tokyo'da.
1: Tokyo'da ve belediyede. Belediyede çalışan kadınlar erkeklere şort giyme izni verilmesine karşı ayaklanmışlar sevgili Yıldırım.
0: Ne diyorsun?
1: Ayaklanmışlar demiş ki yasaklayın tekrar. Kampanya başlatmışlar. Biz erkekleri şortla görmek istemiyoruz. Sebebi nedir? Onların kıllı bacaklarını görmek midemizi bulandırıyor diyor.
0: Diyorlar. Yani kısmen haklılar bu arada.
1: Erkek şimdi.
0: Doğru söylüyorlar.
1: Japonya'daki şey vardı değil mi sevgili Yıldırım? Sürekli böyle sevgililik uygulamaları, nüfusu çoğaltma uygulamaları var değil mi? Daha bir Japon kadını erkeği kıllı bacağını çekemezken.
0: Çekemiyor.
1: Sen bu nüfusu nasıl arttıracaksın?
0: Ha, doğru söylüyorsun. Böyle bilinçlendirme lazım.
1: Bu bak, bunlar gerekiyor sevgili
0: Japon'un Japonya. Japon'un da derdi bu. Bizim derdimiz çok ayrı.
1: Bir de çoğu Japon'un sevgili Yıldırım kadının erkeğini şort giyerken ayırt edemeyebilirsin.
0: Evet.
1: Bu kadar da ver yansına gerek
0: değil mi?
1: Yok sanki. Sanki gerek yok gibi.
0: Evet. Bu arada bizim ülkemizde de hanımlar böyle erkekleri istemediyor, onu söyleyelim.
1: Şort konusunda mı?
0: Şort olmasa da epilasyon konusunda bazı. Evet evet.
1: He.
0: Abi bunlar da mavuza giriyor ya diyorlar ya.
1: He, yapanlar var.
0: Var var.
1: Var var. Onlar
0: kulaklar
1: çıkıyor.
0: Duydu.
1: Onlar çıkıyor. Biz ya, etek
0: giyerken
1: diyor. Ya mavuza
0: bunda mı giriyor ya diyor. O girmiyor mesela, gidiyor başka bir yerde giriyor falan. Hijyen takıntılı.
1: Hijyen takıntılı. Havuz zaten genel olarak havuzla ilgili küçük burada bir trick not vermiştik hatırlıyorsanız sevgili Yıldırım. İnsanların havuza karşı olan bütün ilgi ve alakasını sonlandırdığımızı düşünüyorum. tekrar hatırlayalım. Havuza giriyorsunuz ya birçok insanlı bebe. Herkesin her yeri o suya değiyor.
0: Ona göre. Şu havuz işini bir daha bir düşünmek lazım.
1: O kadar. Herkesin her yeri.
0: Evet. Bizim ülkemize de inşallah gelir demiş Taner mesela.
1: Şort yasağı mı?
0: Şort yasağı diyor.
1: Aa, şey, Taner de sevmiyor.
0: Ha.
1: Taner de pantoloncu.
0: Taner. Selamlar gençler. Bıdı bıdı bıdı bıdı kuaföründen saygılar. Çok
1: selamlar, saygılar. İyi çalışmalar, kolay gelsin.
0: Eyvallah, canımsınız. Gamze, bizim Gamze yazmış.
1: Ne diyor?
0: Adamı gösteren de kılıdır demiş.
1: Değil mi yani?
0: Evet. Gamze, bu lafın orijinali böyle değildi sanki ya. Hani bir...
1: Devamı var gibi.
0: Ütü falan vardı ya bununla ilgili. Hani
1: bununla yeter. Ütüyü biliyor. Ütüyü herkes. Buna bulalım abi. Adamı gösteren kılıdır.
0: Öyle.
1: Adamı devam. Gösteren kılıdır. Zengini gösteren yalıdır gibi.
0: Oldu oğlum, işte buldun.
1: İşte bu.
0: Adamı göster. Hayır, böyle başlayıp böyle bitirelim.
1: Öyle bitmeli.
0: Zengini gösteren yalıdır. Adamı gösteren kılıdır gibi mesela.
1: Bu.
0: Bunu şimdi Japoncasını şey yap, öğren.
1: Öğreneceğim şimdi.
0: Hemen bir öğren.
1: Hemen yazacağım.
0: Çünkü Japonlara lazım bu laf. Bize değil.
1: Şuraya hemen sevgili Yıldırım.
0: Oraya bir yaz. Oraya bir yaz.
1: Yaptım. Şuraya girdim.
0: Önemli.
1: Türkçeden.
0: Japonca'ya.
1: Japonca'ya. Neredesin? J. Nerede ya bu?
0: Bulamadım
1: mı? Ne kadar da aşağılara girmiş eve gidiyor.
0: Tamam, çeviremiyorsan boş ver ya.
1: Çevireceğim de işte şeyi arıyorum. Ha, Japonca'yı buldum. Şimdi zengini gösteren
0: yalıdır
1: virgül
0: erkeği adamı, gösteren
1: erkeği doğru.
0: Gösteren
1: erkeği
0: kılıdır.
1: Gösteren
0: kılıdır.
1: Kılıdır. Kılıdır. Bakın doğru yazdık mı? Gösteren kılıdır. Evet, yazdık sevgili Yıldırım.
0: Neymiş Japoncası?
1: Okuyorum.
0: Söyle.
1: Yufukuna otokova gotei de arawasa re.
0: Tamam.
1: Otoko ne seikaku wa kamigate de arawasu reru.
0: Evet. Yani ne diyor?
1: Diyor ki zengini gösteren yalıdır, erkeği gösteren kılıdır.
0: Oğlum çok güzel aksanın var yalnız Japonca'da.
1: İyi, yatkınlığın
0: var. Yatkınlığın var. Maşallah. Var. Maşallah.

0: Ha, çok güzel tamamlayanlar da var be. Gökhan onlardan biri.
1: Ver bakayım hangisi?
0: Erkeği gösteren kılıdır. Haftanın ikinci günü salıdır.
1: Bravo.

0: 7.42 Semih Cenk Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Var olsun Semih Cenk. Şimdi kısa bir ara, ara dönüşünde devam. İstanbul yol durumu %31'di. Açılışta hemen 7 civarında. Şimdi ne durumdayız İstanbul'da?
1: 40'tayız sevgili Yıldırım.
0: Artmış.
1: %40'tayız evet.
0: Kaçları görürüz? Bugün 65-70'leri görürüz gibi.
1: Görmeyiz, görmeyiz. Oralara gelmez ya.
0: Hadi inşallah.
1: Gelmez.
0: Aradan sonra buradayız, ayrılmayın efendim. Mutfak.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arası

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Sodaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde sodalarda aynı üründen 2 al 1 öde. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Ne güzeldi ilk maaş ya. Elini alıyorsun ben böyle parayı sıcak sıcak. Ne yaptın ilk maaşında? Ne aldın?
2: İlk maaşımla 5 katlı apartman aldım. Bir tane de araba almıştım. O zaman hatırlıyorum.
1: Çok helal para gibi gelmedi.
0: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Hepinizin bildiği bu şahane şarkı bir de Göksel okumuş efendim. Ne kadar da güzel okumuş değil mi çocuklar?
1: Çok güzel okumuş. Çok okumuş. Neşesi, eğlencesi yerinde senden olmuş şarkının. Bu şarkıyı müsaadeniz olsa sevgili Yıldırım size armağan etmek istiyorum.
0: Neden?
1: Sen gerçekten başkasın sevgili. Başka radyoya gittin yüzüme bakmadılar.
0: Burada seni birazcık adam yerine koydum.
1: Burada birazcık adam.
0: Adam yerine koydum. O zaman hazırsanız size ben bir kayıt dinletmek istiyorum.
2: Türkiye'nin en klası Radyo Klas'ta 98.7 frekanslarında ben Umutlu olan beraberliğiniz başlamış bulunuyor efendim. Herkes hoş geldi. Sevgili Yavuz Seçkin ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Radyo Klas mikrofonlarından sizlere ilk olarak sesleniyorum. Umarım bu son olmaz. Gerçekten çok heyecanlıyım. İnşallah çok iyi olacak. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Hit parçalar her zaman olduğu gibi Radyo Klas'ta sizlere eşlik etmeye devam edecek. Hadi bakalım keyfini çıkaralım. Hadi bakalım.
0: Sesin bir içeri kaçıyor. Eridin orada bittin yani.
1: K yok farkındaysan.
0: Git parçalar.
1: K yok. Git ve glass.
0: Bilmeyenler için söyleyelim. Bu hocamızın
1: 28 harfli konuştuğum zaman.
0: İlk radyo programı kaydı. Bilmeyenler için söyleyelim. Evet, temizlik vakti.
1: Açılsın Instagram'dan.
0: Yok, kovulun anlamında. Sena sen değil ya, onu diyorum. Suratı niye düştü? Sena'nın suratı düştü. İsim vermedi ki, üstüne alındı kızlar.
1: Şoka girdi, şoka,
0: şoka
1: girdi.
0: Şoka girdi, ne oluyor ya dedi. Bana onu yazmış çocuklar, poğaça poğaça istiyor musunuz getireyim demiş. Bana onu çok teşekkür ederiz. Maaşı almış belli.
1: Belli bir şeyler.
0: O da
1: yatmış.
0: O da maddi durumum iyi deme şekli bana.
1: Bir şeyler yatmış. Allah Allah. Sağ
0: olun. Aa, eli çok açıktır.
1: Her zaman.
0: İlkan
1: her zaman.
0: İkram müdürümüzün eli çok açıktır.
1: Maaş var yok yatmış kalkmış hiç önemli değil. Her zaman alır getirir.
0: Evine misafir olduğumuzda da öyleydi gerçekten.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle.
0: Yani evde 3 klimayı çalıştırıyor aynı anda.
1: Aynı anda.
0: Yani ben çalıştırmam.
1: Asla çalışmam. Ben normalde tek klimayı da çalıştırmam. Salonda eririm pişerim terlerim her türlü o klima çalışamaz.
0: Evet.
1: Neden? Var mı var?
0: Neden çalıştırmıyorsun?
1: Klima sorulduğu zaman bana evde klima var var ya.
0: Var. Ama çalıştırmıyor.
1: Ama asla.
0: Şeyden mi?
1: Çok çok sevgili yıldız. Elektrik saat, saati bir döndürüyor görmen lazım.
0: Anlıyorum.
1: Fırfır dönüyor.
0: Fırfır dönüyor. Evet. Yalnız kendisinin tuvalette de klima var.
1: Neden o?
0: Onun evi için çatı en üst kat ya herhalde.
1: Çok sıcak ondan galiba. Herhalde ondan. Tuvalette klima biraz değişik olur ya.
0: Bence her tuvalette olmalı.
1: Klima mı? Ben her tuvalette olması gereken tek şeyin sevgili Yıldırım.
0: Dur söyleme. Onu söyleme.
1: Sıcak su olduğunu düşünüyorum.
0: Tamam yeterli. Sağ ol çok teşekkür ederim.
1: Ele var, vücuda var.
0: Tamam.
1: Niye?
0: Fatih Bey sizin ilk kaydınız var mı? Var ama yayınlamam. Bu hatayı kendim... Ne oldu oğlum?
1: Var ama
0: komik ne var bu kadar komik? Ne biliyorsun?
1: Yayınlarsam bir gün çok sevinirim.
0: Ya kahkaha attın ya şey aklıma geldi.
1: Ucundan versene birazcık. Olduğu zaman şu an yoktur. Bu detay.
0: Var yok sistemde var.
1: Asla getirmezsin.
0: Başka isimli kayıtlı.
1: Ne Hande Yener diye mi kaydettin? Ne yaptın şarkısını?
0: Kayıtla getirdim buraya. Dur ben onu sileyim ya bir dakika.
1: Yok.
0: Niye ucu tutuyorum? Sen şimdi gülünce şey aklıma geldi. Böyle denizde bir grup. Kadın ve erkek grubu. İkili, üçlü, beşli.
1: Yüzerken.
0: Böyle kahkahalar atarlar yüksek sesli. Ne var bu kadar komik denizde? Ne olabilir mesela?
1: Karada o kadar gülünmüyor.
0: Gülünmüyor. Ne bu?
1: Suyun etkisi herhalde sevgili Yıldırım.
0: Yok ya.
1: İyot.
0: Başkalarına çok eğleniyorum o ya.
1: Ayak yapıyor. Ne kadar da eğleniyoruz tatildeyiz.
0: Denizde komik ne olabilir mesela? En komik ne olabilir?
1: Abi şimdi türlü şakalar yapılıyor olabilir. Sonuçta belden aşağısı suda görmüyoruz.
0: Öyle bir şakalama.
1: Olabilir görmüyoruz yani. Eller suyun içinde görmüyoruz.
0: Niye belki... gülüyorsunuz bu kadar? Suda hamsi mi gördün? Neye gülüyorsun bu kadar ya?
1: Balık mı gördünüz? Ne gördünüz yani geldi? Olmayacak sularda olmayacak balıklar mı görüldü?
0: Ben de hep aynı tepki veriyorum hanıma. Bu ne var bu kadar komik? Neye gülüyorsunuz?
1: Emin ol normal bir şakadır.
0: Ya tabii canım 5 kat gülüyor ona.
1: Tabii 5 kat gülüyor. O artık nasıl bir motivasyon ve şey varsa artık tatile karşı.
0: Biri diyor suya diyor ha şey yapmışsa diyor şey olmuştur diyor.
1: Olabilir diyor. Suyu evet. Kaldırma kuvveti abi şakayı kaldırır su diyor.
0: Olabilir mi? Olabilir. Oğlum. İnandım şu an ikna oldum.
1: Yukarı taşıyorsun.
0: Yani suyun içinde böyle yüksek güldükleri zaman bir deli oluyorum ya. Suyun altından el hareketi mi yapıyor acaba demiş.
1: Abi şey var abi görünmüyor işte diyoruz ya görünmüyor aşağısı.
0: Umut hocama katılıyorum. Ankara'da kışın su öyle soğuk oluyor ki diyor.
1: İnsan evet. diyor talep ediyor.
0: Talep ediyor. Sıcak su olmalı diyor, olsun diyor, lütfen olsun diyor. Tuvaletlerde sıcak su kampanyası diyor efendim. Anladım.
1: Bence her yerde olmalı. Gelmeli. Artık su. Bu sisteme geçmeliyiz sevgili. Evet.
0: Ben eniştemin şortunu çalmıştım diyor. Denizci diyor.
1: Altından çıkarttım.
0: Evet. Vardır bizde böyle şakalar vardır. Meşhur.
1: Bizde bir de açığa doğru gideriz tek başımıza bir de. Sonra şort sallarız.
0: Vardır. Meşhur. Filmlerde de çok kullanılan bir sahne.
1: Karaya şort sallama. Ama bunu ya şey yapan da var sevgili Yıldırım. Mesela bazı insanlar fark etmiyor. Genelde hanımefendilerde oluyor. İşte dalıyor çıkıyor. Hey buradayım diyor.
0: Evet. Yok. Büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı. Evet.
1: Yani dalgalara.
0: Bu arada suda gülmenin sevgilin Kamil Bey çok güzel açıklamış. Yüzey gerilimi diye bir şey var fizikte, duymadınız mı diyor. O gerilimi azaltmak için espri yapıyorlar diyor. Yüzey gerilimini azaltmak için.
1: Teşekkürler. Bravo. Kamil.
0: Kamil Bey harikasınız.
1: Kamil sıfır çekmemiş belli YKS'de.
0: Balıklar gıdı gıdı yapıyor olabilir mi diyor. Balıklar gıdı gıdı.
1: Tedavi eden balıklar var da sülük müydü onlar? Neydi sevgili Yıldırım suyun içinde?
0: Öyle balıklar vardı evet.
1: Hani insanlar gidiyor ya.
0: Yaralarını ısırıyorlar.
1: Yaraları maraları ısırıyor. Neydi o balıklar ya?
0: Hiç bilemedim valla.
1: Sülük tedavisi var da o değil galiba.
0: O değil.
1: O başka bir şey galiba.
0: Alabalık olabilir mi?
1: Alabalık mı?
0: Ne bileyim ben.
1: Olsa keşke.
0: Sülük var ama o öyle bir şey değil.
1: Düşünsene o alabalık seni temizliyor, ondan sonra biri tutuyor onu yiyor. Aynı alabalık.
0: Ay şu anda var ya bütün şeyimi kaçırdın ya. Çok da severim alabalığı.
1: Tatlı su balığı olarak.
0: Suyun basıncı göğüs kafesine baskı yaptığı için küçük bir gülme bile basınçla yükseliyor. Oğlum ne bilimsel yazdın.
1: Maşallah ya. Maşallah.
0: Bu kadar bilimsel. Ver bakayım gelsin bir tane.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Özlem Tekim'den bir haberim var. Özlem
0: Tekim. Ne oldu? Gelmiş mi? Dönmüş mü?
1: Dönmemiş ama onu döndürebilecek bir teklif var sevgili Yıldırım.
0: Özlem Tekin'e.
1: Özlem Tekin. 10 yıldır sahnelerden uzak biliyorsunuz kendisi. Evet, asla çıkmadı. Kata çıkmadı. 10 konser için bir şirket 2 milyon dolar
0: teklif etmiş.
1: Teklif etmiş Özlem Tekin'e.
0: Çok güzel para.
1: Güzel para. Özlem 10 konserlik döner, ben sana söyleyeyim.
0: Ben olsam ben dönerim.
1: Bir daha 2 milyon dolarla geri de gelmez. Bence fazla veriyorlar. 100 bin ver bir daha yapsın.
0: Peki.
1: Bu tamamen ne demek biliyor musun Özlem'e? Al bu parayı bir daha hiç gelme.
0: Hiç gelme demek.
1: Habere de çıkma.
0: Ama Şebnem Ferah yapıyor işte konserine geliyor ya insanlar.
1: Evet evet.
0: Özlem gelse 5 katı gelir.
1: Gelir.
0: Net gelir.
1: Özlem yani. Tekin'e de gelir 10 tane konser versin, 10 tane sold out, 2 milyon doları da.
0: Gider miyiz?
1: Gidilir.
0: Ekip çek.
1: Gidilir, Özlem Tekin'e gidilir. 2 milyon dolar.
0: Keşke olsa be.
1: Güzel para.
0: Çok güzel para.
1: İnşallah kabul edersin Özlem.
0: İnşallah.
1: İnşallah kabul edersin. Al parayı da saçını başını bir merma yaptır ya lütfen.
0: O parayı bana verseler ben de dönerim. Ne şekilde isterlerse öyle dönerim ya.
1: Ana başlık dönmek.
0: Her türlü dönerim o parayı da. 2 milyon dolar çok güzel diyor. Kılçıksız, temiz.
1: Temiz para.
0: Temiz. Ver bir tane daha bakayım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım, bir tane daha veriyorum. Bu depozito iade sistemimiz vardı biliyorsun, Doğa.
0: Evet.
1: 200 adedi orada bir para güncellemesi yapıldı. Şöyle 200 adedin üzerindeki toplu ambalaj iadelerinde teşvik bedeli 1 TL'den 0.50'ye düşürüldü. 50 kuruşa.
0: Artık ne kadar sisteme yüklendilerse.
1: 50 kuruşa düşürülmüş. 200'e kadar olanlarda yine 1 TL alacaksın. Ama toplu çok daha büyük. Artık onlar makineleri değil de başka bir yerine yapılıyor.
0: 200'ün üstü mü düşüyor?
1: 200'ün üzeri toplu şeylerdi diyor.
0: Abi bizim millet 199 tane iade eder.
1: Her seferde tekrarlar bunu.
0: Tekrarlar bunu.
1: Günlük 200 olabilir belki.
0: Yani.
1: Olabilir, öyle bir şey yapılabilir.
0: Onu koyma yavrum, onu yarın koyacağız der. Yarın getirir.
1: Ne olacak yani, 200 verir çözer
0: ama
1: ya.
0: Ama sistemin çalışması acayip mutlu etti beni ya.
1: En son kaçtı? Geçen hafta başında 35 milyon adetti galiba.
0: Şuraya bak.
1: 35 milyon o
0: bunlar,
1: zaman.
0: Bunlar sokaktaydı sevgili dinleyiciler, bu pet şişeler. Bayağı insanlar topluyor. Ben yazın gördüm.
1: Topluyor.
0: Çocuklar
1: herkes topluyor.
0: Topluyorlar. Ne yapıyorsunuz dedim. Abi pet şişe topluyoruz.
1: Alıyor ya. Abi çocuk için güzel para.
0: Çok güzel para.
1: 50 tane falan toplar. Rahat toplar 50 tane. 50 lira günlük.
0: Allah bereket
1: mahalle
0: versin.
1: Mahalle çocuğu için mis gibi.
0: Mis gibi. 50 liraya neler yapardık.
1: Her şeyi yapar ya çocukken.
0: Yapılmaz mı?
1: Şimdi bilmiyorum ne yapar da.
0: Ya yapacak bir şey bulur.
1: Gene bulur canım, çocuk kendi içinde eğlenir. Parayı bir birleştirir, bir şey alır. Toplu alırlar, bir tane alırlar.
0: Değil mi?
1: Hallederler.
0: Evet. Hadi beyler, bu gidişi Özlem Tekin'i geri getireceğiz inşallah. İnşallah. Biz yıllardır yayında sesleniyoruz.
1: Evet, onun için buradayız hep. Özlem gelsin, Özlem gelsin. Belki paraya gelir. Bize gelmedi.
0: Hayırlı sabahlar kaçıklar. Canlı dinlemek başka oluyormuş. Tişört, sticker, dükkanda ne varsa isterim demiş. Plaka göndermiş. Bir yurt dışı plakası. K-A-U yazıyor.
1: He, olur, olur, o da olur.
0: O da olur.
1: O da olur.
0: İbrahim abinize tişörtü gönderin çocuklar. Şey, tişört diyorum, sticker.
1: Stickerları gönderelim.
0: 91-78.
1: Alındı, kayda geçildi.
0: Evet, gönderdik. Hediyemizi gönderdik. Abiler, bir saat başı araya gidebilir miyiz? Gideceğiz, birazdan gideceğiz.
1: Gideceğiz. Çok bir şey kalmadı. Var.
0: Evet, şu an bagajda 50 şişe var. İş çıkışı gideceğim.
1: Aa bak, iki çuval bagajda duruyor diyor. Vay, insanlar biriktiriyor.
0: Eskiden mangal dururdu şeydi bagajda. Şimdi pet şişeler duruyor.
1: Pet şişe taşıyoruz. Demek ki abi bu iş görüyor. Bu etrafı temizlemek için de başka şeyleri de yapabiliriz. Yollarda bulunan izmaritleri topla. Fazla kıyafet olur.
0: İzmarit
1: bir şey
0: iadesi.
1: Olur. İadesi. Evet, yolla bir sürü her taraf şey.
0: Her yerde izmarit
1: var. Pislik içinde her taraf. At, al parayı.
0: Değil mi?
1: Tabii. O zaman toparlanırız bak, temizleniriz.
0: Dur bakayım. Gelecek diyorlar diyor, Ekim. Ekim gibi diyor, o gelecek demiş. İsmail yazmış.
1: Ne gelecek, şey mi?
0: İzmarit iadesiyle ilgili galiba.
1: Herhalde onunla ilgili bir şey yazıyorsa başka şeyler de gelecek olabilir. Sadece pet şişeyle kalmayacaktır.
0: Her sabah arkadaşımla konuşurken 2 milyon dolar bulsak diye hayal kuruyorduk. Şans Özlem Tekin'eymiş diyor. Hasan Çilek yazmış.
1: O buldu.
0: O buldu diyor. Henüz bulmadı ama inşallah bulur.
1: Buldu bulacak.
0: Hadi araya gidiyoruz. Haydi. Saat başı Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz Goncikimize. Sonra geri geleceğiz ve şovu sürdüreceğiz efendim. Ayrılmayınız.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde şiddetli rüzgarın etkisiyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar araçlarda hasara neden oldu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının enerjisi düşürüldü dedi. Afyonkarahisar, Aydın ve Antalya'daki yangınlarsa söndürüldü. CHP'de 4 il başkanı merkez ilçelerle beraber görevden alındı, örgütler feshedildi. 5 ilde ise il başkanlığı görevlendirmesi yapıldı. Ünlü yönetmen Ezel Akay, Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kardeşi Eren Kazım Akay'la birlikte gözaltına alındı. Akay'ın evindeki aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda kubar esrar ele geçirildi. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. ABD Başkanı Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini ancak henüz buna hazır olmadığını düşündüğünü söyledi. Trump, bu durumun yakında değişeceğine inandığını ifade etti. Aday sürücülerin ehliyet alma sürecinde değişikliklerin yanı sıra en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Teklifle 3 ihlalde aday sürücü belgesi iptal edilecek. İzmir'de otomobilinden inen sürücünün motosiklet sürücüsüne saldırarak düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından adli işlem başlatıldı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanarak 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Finlandiya ekibi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Eşleşmenin rövanşı 30 Temmuz saat 19'da Finlandiya'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'da karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadındaki karşılaşma saat 21'de başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde bugün Kanada ile karşılaşacak. Maç saat 11'de oynanacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
4: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 4 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul ve Trabzon 29, Ankara 31, İzmir 34, Antalya 41, Adana 36, Kayseri 33, Erzurum 30 ve Diyarbakır 41 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. Hava durumu.

0: yol şarkılarını sundu.
1: Şov devam eder. 8'i 6 dakika geçiyor. Hatırlatalım, Ankara ve İstanbul'daki dinleyicilerimiz yayınları DAB üzerinden dinleyebilir. Arabanızın DAB özelliğini, dijital radyo yayını özelliğini açarlarsa bizi oradan daha yüksek ses kalitesi, daha kesintisiz haliyle dinleyebilirler. Altını çizelim.
2: Bir önemli. Arabanızı kurcalayın, bir kurcuklayın. Evet. Ayarlarına ayarlarına bakın.
1: Olabilir.
2: Radyo bölümüne gelin, bir orada FM yazan yere bir tıklayın. Belki altında DAB yazıyordur. Ona bir tıklayın, gelin evet. Oradan
1: DAB'dan
2: dinleyin.
1: DAB'dan dinleyebilirseniz çok daha lezzetli bir yayın dinlersiniz. İzmir'e de geliyor. Onun da altını çizelim.
2: İşte bu. Evet.
1: İzmir'e
2: i̇şte
1: bu. De
2: aradığımız bu.
1: DAB özelliği geliyor efendim. DAB yayını yani.
2: 80'leri ile istiyorum.
1: İnşallah, inşallah.
2: 80'leri ile istiyorum.
1: Oğlum
2: DAB'ımızı.
1: Öyle hemen olmuyor. Pahalı bir teknoloji o. Hemen öyle hemen olacak bir şey teknoloji.
2: İlbaşı mı?
1: İlbaşı mı? Ne bileyim ben ilbaşı mı ama
2: pahalı
1: öyle.
2: Pahalı teknoloji dedin ya, ilbaşı mı çalışmıyor?
1: İlin gidiliyor işte yani. Şimdi İstanbul Ankara'da var.
2: Çok güzel.
1: İzmir'e geliyor.
2: Gelsin gelsin.
1: Belki başlamıştır İzmir'de, bilmiyorum. Haberim yok.
2: O kadar hızlı mı ilerliyor işler?
1: Abi son demleriydi İzmir'de.
2: Ucundayız yani.
1: Ucundayız,
2: harika,
1: evet.
2: Harika.
1: Mesela DAB'tan dinleyenler orada fotoğrafları da görebiliyorlar.
2: Yayın içerisinde mesela bu yayını dinliyorsanız bizim fotoğraflarımızı görüyorsun.
1: Şarkı bilgisi
2: şarkı
1: geçiyor.
2: Şarkı bilgisi geçiyor.
1: Başka bilgiler de geçiyor filan gibi şeyler yani.
2: Güzel güzel, bunu beğendim. Bunu beğendim, evet, sevgili.
1: Çok güzel. Biz de çok

0: Bak diyor ki İsviçre'de kargalara yem kutuları yapmışlar. İzmirit'e attığında yem veriyor. Kargalar...
1: topluyorlar. Toplayıcı kargalar.
0: Evet. Kargalar eğitilmiş. Bunu görmüştük biz, hatırlıyor musun?
1: Evet, okumuştuk burada.
0: Evet, okumuştuk. Evet. İnşallah olur, bizde de olur. Böyle projeleri olan varsa dinleyicilerimiz için de.
1: Abi olmalı, hayvanları birçok konuda doğada mesela.
0: Bunu yazsınlar
1: mesela,
0: ya bakanlıklara yazsınlar.
1: Bir sürü şey oluyor. Mesela atıyorum işte binlerce zararlı sivrisinek geliyor diyorlar. İşte biz de şeye, doğaya 100.000 tane samuray çekirge salıyoruz atıyorum. Öyle proje, şeyler yapılıyor proje. Ya, proje yapılıyor yani. Proje. Hayvana karşı başka bir hayvan.
0: Varsa projeniz.
1: Aynı bizde de aynı, hayvana karşı başka bir hayvanla, hayvan dediğimiz yere hizmet eden.
0: He, yere hizmet eden hayvanla.
1: Karşı.
0: Diğer hayvanı.
1: Karga mesela.

0: Oğlum siz yakında dapsız dinleyici de almazsınız diye işi büyütüyorsunuz.
1: Dapsız yürüyün.
0: Beyler yani dapsız alamıyoruz, dapsız gideceğiz. Ulan parası neyse vereyim de Gaziantep'e de bu teknoloji gelsin demiş. Valla onu biz ayarlayamıyoruz.
1: Gaziantep'te bartır şey yapabiliriz bak. Bartır yapıp kebap karşılığı. Baklava kebap.
0: Gaziantep'e değilim ha. Yakında Kahramanmaraş'a geliyoruz. Ne
1: evet,
0: zaman?
1: 1 Ağustos'ta.
0: Abiler günaydın. Bugün size yayın sorusu kiraz getirmek istiyorum.
1: Oo.
0: İstanbul'a getirdim kirazları, size de getirmek. Ay canım kardeşim.
1: Sağ ol kardeşim, benim vallahi teşekkür ederiz. Ellerine ayaklarına sağlık.
0: Vallahi buraya kadar getirdiysen alırız.
1: Alırız. Evet. Alırız, yapacak bir şey
0: orada yok. Burada Yavuz da şeftalileri göndermişti, sağ olsun.
1: Yavuz'un gönderdiği, bir video çektin ya sen. Ben orada şeftalilerin başındaydım, yanında dedim Angelik vardı.
0: Angelik değilmiş.
1: Angelik değilmiş o. Angelik gibi ama erik, kocaman bir erik. Onun adı da Prime Time'mış sevgili Yıldırım. Prime Time. Televizyonların prime time'ı, radyoların drive time'ı var ya. Meyvenin adı

0: Prime time, prime time ya.
1: İlginç.
0: İnanılmaz bir meyve.
1: Çok güzeldi, sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Peki.
0: Çok acayip bir haberim var sevgili Yıldırım.
1: Ver bakayım.
0: Gitmek ister misiniz? Başta soracağım haberi vermeden önce.
1: O önce bir söyle de derim.
0: Aa, öyle gide istersin.
1: Tamam,
0: kesin.
1: Gitmek isterim o zaman.
0: Tamam, o zaman söylüyorum.
1: Neymiş?
0: İspanya'da nüfusu 40 kişiye kadar düşen Arenillas köyü sürekli ikamet edecek aileler arıyor. Neymiş? Ücretsiz konut. Maaşlı iş, köy işletmelerini devralma.
1: Hakkı veriyorlar.
0: Hakkı veriyor.
1: Peki başka ülkelerden gidiş var o zaman. Öyle
0: tabii
1: mi?
0: Açıyor. Sistemi açıyor.
1: Sistemi açıyor.
0: Sistemi açıyor.
1: Yer neresiydi bir daha söyle.
0: İspanya'nın Arenillas köyü.
1: Bir navigasyona bir yazasım var çünkü şu anda bir yazayım. Bak,
0: yalnız fotoğrafta ne kullanmışlar biliyor musun?
1: Bizim
0: ne?
1: Mezarlık.
0: Mezarlık
1: gördüm,
0: kullanmışlar.
1: Gördüm. İspanya Arenilla.
0: Arenillas diye yazılan bir köy.
1: Gördüm. Buradan yaklaşık olarak 42 bin kilometre uzaklıkta. Meraklısına duyurulur ya. Çok uzakmış lan.
0: Abi kalacağız orada. Konut var. Tarlayı marlayı verecek sana. Çiftçilik yapacaksın. Üretim yapacaksın. Hmm,
1: gördüm şu anda.
0: Abi cinli köy müdür nedir? 40 kişi kalmış köyde ya. Köyü niye terk etmişler? Onu öğrenmem gerekiyor. Düşmüş. Bir de köydekileri görmem lazım ben. Fotoğraflarını.
1: Bir köy ailesini görmem
0: lazım. Ben bir görmem lazım. O 40 kişiyi görmem lazım.
1: Bir köye, yani
0: köye bir faydamız olacak mı o 40 kişiyi görelim yani.
1: Bir köye yerleşmen için hangi özellikle? Önce Sena'ya sorayım bir. Bir köye yerleşeceksin. Hangi özelliklere sahip olması lazım o köyün? Onu bir soralım. Dinleyicilere de soralım. Var mı kafanızda?
0: Bence yeterli sebep bu sevgili Yıldırım. Ücretsiz konut veriyor. Köy işletmelerinde çiftçilik yapma imkanı veriyor sana, tarlayı ek, biç, yap, ne yaparsan yap diyor. E bir de maaşlı iş de yapıyor sana. Başka hiçbir şeye gerek yok.
1: Abi ben bir köyü tercih edeceksem sulak olmasına bakarım ya. Su var mı su?
0: He su, susuz köy illa vardır ya.
1: Var abi
0: ya.
1: Susuz köy var tabii
0: vardır
1: ki.
0: Vardır da yani.
1: Bazı köyler böyle sulaktır ya, her yerden dere geçer.
0: Hep
1: çeşme
0: su
1: vardır. Vardır.
0: Bir akar bir yerlerden.
1: Göleti
0: bir
1: vardır bir şey. Su abi, sulak
0: su
1: olması
0: istiyorsun.
1: Lazım. Köyün sulak olması lazım.
2: Ya sulak olması lazım, deniz olsun. Ama deniz. Bir de ben o köyde yani köyün ağası hani böyle.
1: Yakışıklı o.
2: Yani
0: hani
2: ağasının kızı olayım. Hani falan gibi.
0: He öyle bir şey istiyor.
1: Öyle istiyor.
0: Yani köye hakimiyet kurmak istiyor aslında.
1: Abi bizim köyde çeşme var. Çeşmeden ayran akıyor diyor. Anladım.
0: Ayran mı?
1: Nasıl ya?
0: Ayran ayran değildir o abiler.
1: Bir
0: bol su bir şey karışıyordur o suya.
1: Ben bir köyü yerleşmem için tatil köyü mü diye bakarım diyor.
0: İnternet var mı diyor, ona bakarım, bana yeter diyor. Ha bak interneti unuttuk, internet saymadık. İnternet vardır herhalde artık ya.
1: Artık her köyde var ya.
0: Artık internete saymıyoruz.
1: Yoksa
0: bile.
1: Da cep telefonunun şeyini ne derler ona, operatörlerin böyle kutuları var ya.
0: Onlardan
1: alıyorsunuz. Onda bile oluyor bir şekilde.
0: Süper internet, uydu öyle internet, internet oluyor. Uydu

0: Bak herkescikler su yazmış abi, su. Bir köyde olmazsa olmaz sulak, su. Bol
1: ben de bu
0: su
1: şeye takıldım
0: lazım.
1: Şimdi bak şu an okurken tekrar okudum haberi, aklıma geldi. İspanya şimdi köye adam arıyorsunuz abi sevgili İspanyalılar. 40 kişi kalmış köyünüzü adam arıyorsunuz. Amacınız köyünüzün nüfusunu çoğaltmak.
0: Hı-hı.
1: Ama hala maaşlı iş diyorsunuz. Hala insanları çalıştırmak peşindesiniz ya. Maaşlı işsizlik. İş çalışmadan maaş vermeniz lazım.
0: Oraya insanları maaş. Olur mu? Olur,
1: nasıl gelecek insanlar? Hem çalışacak hem para alacak. Normal, burada da yapıyor aynı şeyi.
0: Hastaneye yakın mı, ona bakarım. Evet, doğalgaz var. Arkadaşlar köy ya bu, doğalgaz aramak da köyde yani.
1: Baktım diyor, köy güzelmiş. Abi Marmaris Selimiye köyü ayarındaysa olur diyor.
0: Orası da çok güzel.
1: Orası da güzel ya, Selimiye olursa.
0: Evet. 40 kişi iyi rakam diyor. Ankara Kızılcahamam. Binkoz köyünde yaşayan kişi sayısı 5-6 diyor mesela.
1: O kadar kişi mi varmış?
0: Evet, hepsi de 80 küsur yaşında diyor.
1: Herkes terk etmiş.
0: Ama diyor yazlık gibi hafta sonu 300 kişi oluyor orası demiş.
1: Allah Allah, enteresan.
0: Bizde de böyle yerler var demiş. İzmit'in yakın köylerinde internet altyapısı yok. Box kutularda dahi internet veremediler diyor. Böyle yerlerde var diyor. Öyle köyde mutlaka internet vardır diye bir şey yok.
1: Yok.
0: Hala olmayan yerler var.
1: Bu Türkiye'den vardır mi bahsediyor dinleyicimiz?
0: Efendim?
1: Türkiye'den mi bahsediyor? O yazdığı yer neresiydi?
0: Evet, İzmit'te. Türkiye. İzmit'te,
1: ha, İzmit
0: işte
1: dedi. Ha, tamam. Ama şimdi Avrupa'da şey de var ya sevgili Yıldırım. Bu Elon Musk'ın uydularını da kullanabiliyorsun ya. Orada ona erişimin de var.
0: Ben ülkemiz için söylüyorum. Yani
1: ülkemiz için, evet. Ülkemiz için.
0: Benim
1: evet
0: gideceğim köyde tek aradığım kriter diyor. Deli olsun diyor. Bir tane köyün delisi olsun diyor.
1: O her köyde bir tane vardır, illaki vardır. İllaki onun vardır, neşesi, eğlencesi vardır bir tane.
0: Çok da severiz. Değil mi?
1: Çok severiz.
0: Biraz da korkarız.
1: Yine de şakalarımızı yaparız ama onlara. Bizim vardı ya, benim vardı yani, hatırlıyorum. Hatırlıyorum o kişiyi.
0: Her köyün bir delisi vardır ya.
1: Vardır, vardır.
0: Sefa köy. Bu aradığınız bütün özelliklere sahip, oraya yerleşin diyor.
1: Sefa, Sefa köyde var, köy. Ne ararsan var Sefa köyde.
0: Alem FM çekiyor mu, ona bakarım.
1: Yaşasın.
0: Senin mesela bizim köyde doğalgaz bile var. Vay be. Bazı köyler demek ki...
1: Var, geliyor işte, bazı yerlere uzandıkça uzanıyor sevgili Yıldırım. Artıyor.
0: Arenillas Kızılay otobüs hatta açılırsa gidilir demiş efendim.
1: Abi kaç bin kilometre diyor ya. 4200 kilometre mi dedin, öyle bir şey dedin.
0: Favori köyüm Kınalıkar köyü.
1: Kınalıkar.
0: Gittik şimdi Bursa'da Kınalıkar köyüne.
1: Nasıl?
0: Çıkmış köylükten, o ticarethane olmuş.
1: Öyle mi olmuş orası
0: abi
1: da?
0: Canım. Sağlı sollu bu ürün satıcılarından yürüyemiyorsun.
1: Tamam, şey gibi olmuş, Cumalı Kızık gibi. Orası da aynı şekilde.
0: Orası
1: olmuş
0: zaten.
1: Kınalıkar'dı mı oradaydı?
0: Kınalıkar köyü, Cumalı Kızık köyü. Muydu? Tabii tabii.
1: Doğru.
0: Aynı
1: doğru
0: yerden bahsediyoruz.
1: Tamam, doğru. Cumalı Kızık'taydı.
0: Tam
1: doğru
0: olarak orası, evet.
1: Orası.
0: Yürüyemiyorsun.
1: Bir de şey, orada da şey, sevgili Yıldırım, şey var. Yani yerli yabancı fark etmeksizin.
0: Evet.
1: Bursa dışı herkes turist olarak görüyor.
0: Genelde de hep sabun satılıyor.
1: Hep bir sabun var. Hep sabun var.
0: Evet.
1: Çekilli sabunlar. Çiçek sabunu, kokulu,
0: bilmem neli falan.
1: Görüntüleri böyle şekilli.
0: Evet. Her gittiğimde de alıyorum evde, böyle 10 tane var duruyor.
1: Sabun.
0: Kokuyordur diye alıyorum, kokmuyor.
1: Ha, ortama koku verir salam.
0: Koku verir şey, bir şey yapar falan. Kokmuyor. Beyaz sabun verir ya mesela ortama, biliyorsun.
1: Normalde beyaz sabun güzel koku verir.
0: Ortama.
1: Tabii onu böyle açık tutarsın banyoda, böyle bir dolabın içinde durur bir kasenin içinde falan ki sabun koksun diye.
0: Üf be. Biz de şeyi çok seviyorum hocam, banyoya girdiğin zaman kurutma makinesinin sıcaklığı banyoya yansımıştır.
1: Bazen
0: ya.
1: Bazen çok sıcak yapıyor ama ya.
0: Ama ben o sıcağı çok seviyorum ya.
1: İliklerine kadar işliyor insanın.
0: Kemiklerim ısınıyor, biliyor musun? Vallahi çok hoşuma gidiyor.
1: Isıtır, öyle bir sıcaklığı var.
0: Eşek sütü sabunu o diye demiş efendim.
1: Eşek sütü daha yeni meşhur olan bir şey değil mi ya? Bu Cumalı Kızık 30 senedir var.
0: Eşek sütü bayağı da her yerde satılıyor.
1: Her yerde var.
0: Ver bakayım.
1: Veriyorum sevgili
0: Türkiye
1: Yıldırım.
0: Türkiye Kanada var bir tane, gördün mü?
1: Evet, biliyorum, onu vereyim sana.
0: Ver bakayım onu.
1: Onu vereyim. Saatler 11'i gösterdiğinde sevgili Yıldırım.
0: Ne zaman?
1: 23 Temmuz'da saatler 11'i, yani bugün. 23 Temmuz ne zaman? Bugün sevgili Yıldırım. Saatler 11'i gösterdiğinde filenin sultanları Milletler Ligi finalleri için çeyrek finaline Kanada karşısında maça çıkıyor. Sahaya çıkıyor.
2: Hadi kızlar! Hadi kızlar!
1: Bir maçtan... Artık futboldan ümidimizi kestiğimiz için sevgili Yıldırım, filenin sultanlarının oynayacağı bu maç bir maçtan daha fazlası. Bir ülkenin umudu, inancı, mücadelesi, gururu olacak. İnşallah onlar da aynı şekilde sahaya bunu yansıtırlar.
0: İnşallah.
1: Kanada karşısında galibiyetle ayrılırız ve yarı final için tekrardan sahaya çıkarız.
0: Bir daha versene şeyi, saat 11'de.
1: Saat 11'de, 23 Temmuz saat 11, Türkiye Kanada filenin sultanları mücadelesi.
0: Önemli bir
1: finallere giden
0: maç.
1: Yolda.
0: Bakalım ne yapacak hanımlar. Güzel bir şey yapacaklardır.
1: İnşallah.
0: Beklentimiz güvenimiz yüksek. Tam yani.
1: Beklentimiz yüksek, güvenimiz tam.
0: Hadi bakalım. Hangi kanalda yayınlanacak diyor.
1: Vallahi kanalına bakmadım ya işte çıkası ama hemen bakarız ona da.
0: Yozgat TV değildir. Mesela. TRT Spor falandır.
1: TRT Yıldız, TRT Spor oralarda vardır.
0: Değil mi oralarda
1: hemen
0: vardır.
1: Hemen bakarız, hemen bakarız net bir şekilde bilgiyi veririz.
0: Hadi inşallah alırlar. Abi siz izlemeyin maçı be demiş.
1: Erkekler de çeyrek finalde onu okuduk evet. Çifte
0: söyledik onu.
1: Tarihimizde ilk defa. TRT Spor. TRT Spor.
0: Şimdi Rihanna dün Ankara Havalimanı'nı takip etmişti. Bugün de Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi takibi almış. Delirdi kız ya.
3: Manyak manyak hareketler.

0: Yılmaz diyor ki ya Filenin Sultanları iyi hoş tamam da hiç kaybetme korkuları yok. Çok aşırı rahat geçiyor. Heyecan vermiyor bana diyor.
1: Her anda sevgi ya futbol gibi değil gerçekten. Maçı burada seyrettiğimiz zaman da hani kaybettiğimiz maçı da seyretmiştik ya burada yayınımız bitmesine yakında o maçı kaybettik. ABD maçıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. O maçta
0: ABD
1: da oynadı.
0: Maçıydı, doğru
1: yani gerideyken bile bayağı moral motivasyonlar yüksek suratlar
0: gayet
1: yürüyor.
0: Ilerdi.
1: Oyunun akışı içerisinde kalıyorlar falan. Acayip bir şey.
0: Evet. Yollar açık olsun. Sallallahu.

0: Efendim Esenyurt'ta bir iş yeri sigara molası kuralları getirmiş. Sigara molasına çıkılmadan önce vardiya amirinden izin alınacak. Her bir personelin sigara içme süresi 3 dakikayla sınırlandırılacak diyor. Esenyurt'ta bir iş yerinin sigara molası kuralları bunlar.
1: Yeni aldığı önlemler.
0: Yeni aldığı
1: önlemler.
0: Önlemler.
1: Güzel. O zaman sevgili Yıldırım, etiketi açıyorum. Hashtag açılışını yapıyorum. Buyurun kurdeleyi siz kesin Fatih
0: kesin
1: Bey.
0: Şöyle keseyim.
1: Etiketimiz şu olsun o zaman.
0: Ne olsun?
1: Bizim şirkette.
0: Bizim şirkette.
1: Bizim şirkette.
0: Evet, dinleyicilerimize soralım. Sizin şirkette durumlar nasıl?
1: Böyle bizim sert, şirkette. Sert kuralcı.
0: Var mı? Sena ile başlayalım.
1: Net Sena, yasaklar kurallar.
0: Bizim şirkette.
1: Bizim şirkette.
0: Söyle yavrucuğum.
2: Yok,
0: bizim
2: ben...
0: şirket. Ne oluyor?
1: Söylersen iki gözüm önüme aksın.
0: Abi kötü bir şey söylemen zorunda değil.
1: Yok
0: İyi
1: ki.
0: Bir şey de söyleyebilir.
1: Yok ki.
0: Hani iyi bir şey de söyleyebilirsin.
1: Ha, bizim şirket illa kötü eksi yanını kurallarını söylemek zorunda değil.
0: Tabii.
1: Aklımız hep haberden kötü geldi ya, o yüzden.
0: Var mı iyi bir şey söyleyebileceğim bir şey varsa
2: mı? Bizim şirkette yani iş öncelik, işini yaptıktan sonra her şey. Yani...
1: Bizim şirkette insanlık.
0: Ya oğlum oynamayın ya. İnsanlık. Oynamadan ya.
1: Oynamıyorum.
0: Korkmayın, niye bu kadar korktunuz ya?
1: Buyurun sizde söz o zaman. Buyurun Fatih Bey.
0: Bizim şirkette benim mesai 7'de başlar. Oldu mu?
1: Oldu.
0: Gibi.
1: Burada hiç ne şirketten bahsediliyor yalnız ne başka bir şeyden.
0: Bizim şirkette cep telefonu kullanmak yasak mesela. Hastalanmak yasak diye.
1: Hastalanmak var. Nasıl yasak olabilir ya? Biz bir aileyiz çok... bizim şirkette diyor.
0: Bizim şirkette mobbinge anlamadım. Nefes almamıza izin vermiyorlar.
1: Doğum günü için izin veriliyor bizim şirkette diyor.
0: Evet, sigara içeni işe almıyorlar bizde demiş mesela.
1: Bizim şirkette tuvalette 10 dakikadan fazla durmak yasak.
0: O var, onu çok duyuyorum.
1: Evet, tuvalet izinleri sevgili Yıldırım. Sen çok iyi yerde çalışıyorsun bak.
0: Tamam, benim biraz tuvalet sürelerim uzun. Ama eski...
1: Sen dalıyorsun, telefona dalıyorsun o yüzden.
0: Şimdi onu söyleyecektim. Eskiden insanlar gazete okuyordu, dergi okuyordu.
1: Evet.
0: Ben orada haber okuyorum.
1: Senin de öyle bir şeyin var.
0: Benim de bir defon bu kardeşim. Yani ben içkim yok, kumarım yok.
1: Hiçbir şeyim yok ya. Haber okuyorum ya.
0: Tuvalette haberim var. Ne var başka?
1: O kapalı ortamda.
0: Bizim şirkette abak yazdı Banuşan'a. Hazır mısınız?
1: Yazıyor.
0: Doğru da söylüyor.
1: Ne diyor?
0: Bizim şirkette doğum günü hediyesi var diyor.
1: Evet doğru.
0: Yakın zamanda ben aldım.
1: Sen aldın. Verdi.
0: Gift kartı aldım yani.
2: Düğün hediyesi var.
0: Düğün hediyesi var. Cumhuriyet.
1: Veriyorlar.
0: Cumhuriyet veriyor.
1: Şirkette belli bir yılı 10, 15, 20 diye devam eden yılları doldurduğunda ödül töreni, hediye böyle dev bir paket veriyorlar.
0: Paket veriyorlar evet. Hakikaten öyle yani.
1: Kulaklıklar, akıllı bilmem ne bir sürü hediyesi var. Hediye çeki veriyorlar.
0: Hediye çeki var.
1: Çok güzel şeyleri var şirketimizin sağ
0: evet
1: olsun.
0: Evet efendim.
1: Araba.
0: Araba ney?
1: Bazı insanlar araba veriyorlar, bazı veremediklerine yakıt veriyorlar. Bize araba verseler keşke ya.
0: Bir doy ya.
1: Elektrik,
0: bir doy Allah aşkına.
1: Bir elektrikli
0: doy.
1: Araç versinler ya senle bana. Niyeyse sen.
0: Niye mesela? Niye ikimiz de sadece?
1: Sebebi yok çünkü ben istedim şu an. Talepte bulundum. Yani normalde bir şeyi almak için yapman gereken şey talep etmek değil midir? Durup dururken kimse sana

0: Al kardeşim bu senin der mi demez. Ben demez. Hak edişe bakmıyorum. Talebe bakıyorum.
1: Talebe bakıyorum.
0: Bakıyorum. Hak ettik mi? Hayır.
1: Bizim şirkette iş yok. Yakında dükkanı kapatır gideriz demiş efendim. Avustralya'dan selamlar.
0: Necmettin Bey yazmış. Çok geçmiş olsun Necmettin Bey.
1: Evet, bizim şirket tam bir dedikodu kazanı diyor efendim. Bizim şirkette sebilde su veriyorlar.
0: Çok
1: yeter
0: iyi,
1: mi?
0: Çok iyi. Çok iyi. Bence yeterli.
1: Ayın personeli olursan 3000 lira veriyorlar. Ya ben bunu bize de istiyorum ya.
0: Ayın personeli.
1: Ya para vermeyelim de başka bir şey verelim.
0: Şu an bizi üst düzey yöneticiler...
1: Moral verelim, motivasyon verelim.
0: Dinliyorsa eğer üst düzey... Sadece Asbakat'a özel yapalım, şirketi kapsamasın. Gerek yok, şirketi kapsamasına gerek yok. Çok büyük bir operasyona girmeyelim. Pilot bölge olarak Asbakat'a seçelim.
1: Ayın elemanı mı?
0: Ayın elemanı. Ayın elemanını da burada Sibel Hanım seçsin.
1: Evet.
0: Ya da sen seç.
1: Ben niye seçiyorum?
0: Ya da Sibel tam bambaşka. Reyhan seçsin ya da bizim.
1: Hayır, Sibel Hanım
0: öyle
1: seçsin.
0: Öyle birisi, tamam mı? Zıt kutuplar seçsin, o anlamda söylüyorum.
1: Sibel Hanım seçsin ayın elemanını.
0: Ayın elemanını.
1: Ne verelim? Bir şey verelim.
0: Ayın elemanına her ay şirketimiz tarafından verilmek üzere sevgili Yıldırım. 100 TL'lik hediye çeki.
1: 100 ne oğlum 100? Bir gün izin.
0: Ha bir gün izin. Yok olmaz, izin olmaz.
1: Niye olmuyor?
0: Abi bana bize de denk gelirse izine mi çıkalım? Yayına mı çıkmıyor?
1: Ha doğru, biz onu kullanamayız, olmaz.
0: Biz onu paraya çevirebilirim. Tamam, izin olsun.
1: Paraya çevirebilirim.
0: Yayıncılar için paraya çevrilebilirlik olsun.
1: Ya olsun, ben isterim valla.
0: Olsun vallahi, ayın elemanı olsun.
1: Sibel
0: ya.
1: Hanım dinliyorsa şu an. Dinliyor mudur? 8.26. Yani yoldadır şu anda.
0: Şu aralar dinliyor olabilir.
1: Evet. Sibel Hanım böyle bir talep var Umut'un. Benim yok da yani böyle bir şey istedi.
0: Ayın elemanı oylamayla da seçilebilir diyor. İnsan kaynaklarımızdan gelen bir bildiri var sevgili Yıldırım.
1: Bizim şirkette rapor almak yasak.
0: Ya nasıl yasak rapor? Ne yapıyorsun mesela hastalanınca? Mecbur mu gidiyorsun? Ayağına bir şey oldu, kırıldı, kafan gözün yarıldı.
1: Abi sizden ayın elemanı olmaz da yayın elemanı olur.
0: Olsa da daha ne olsun.

0: Oğlum dinleyicinin yaptığı komik esprilere de 3-5 bir şey attı diyor ya. Hep kendinizi düşünüyorsunuz diyor. Böyle
1: ayın esprisini
0: diyor.
1: Seçelim biz de burada. Ayın esprisi.
0: Ama olur. Bizim şirkette hocamız sabahın etiketini buldu. Dedi ki bu sabah bunu işliyoruz dedi. Bizim şirkette diye cümleye başlamanız bizim için yeterli.
1: Bizim şirkette 3 aydır maaş yok diyor. Konkordato var. Çok zor ya. Allah kolaylık versin.
0: Efendim kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Bizim şirkette başlığıyla bize yazın lütfen. 536-901-8902. Sizin şirkette ne oluyor? Mutfak

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: hostes olur seninle.
1: Benden hostes olur. Vallahi. Benden. Beni bir düşünsene.
0: Düşünüyorum şu anda. Bir dakika bir düşüneyim o zaman.
1: Etekli fularlı.
0: Bekle bir dakika. Bir hava şey yapayım o zaman.
2: Merhabalar. Tuşa bastınız, düğmeye bastınız, beni çağırdınız. Bir şey mi istediniz?
0: Yanımdaki adam horluyor. Benim yerimi değiştirme imkanınız var mı?
2: Acaba? Yanınızdaki kişiyi camdan atalım mı ister misiniz?
0: Yok hayır. O kabalığa ben gönlüm razı olmaz.
2: Tamamdır.
0: Şu sol
2: hemen
0: tarafta
2: bakıyorum.
0: Boş bir yer var sanki.
2: Evet orası kapının önü. Evet buzinesi orası.
0: Benim buzinesi aldın.
2: Buzinesi almamız için yalnız orada biliyorsunuz orada fiyatlandırma konuları birazcık farklı olabiliyor buzinesi. Alacağım da 50 alabilirsin de belki alabilirim.
0: Kaç lira vereceğim üstüne?
2: 250 dolar.
0: Tamam vereyim
2: ama aramızda kalsın bu çok
0: şey. Sorun değil ben şöyle.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Şöyle vereyim ben.
2: Sağ olun size. Sağ olun. Allah bin bereket versin. Bakın sizin kaçtı bakıyorum. E17. Hakan Bey! E17'yi B1'e alabilir miyiz? 50 dolar çalışır. Siz kalkın buyurun.
0: Tamam
2: buyurun.
0: Çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim.
2: Kimdi? Beyefendi horluyor değil mi?
0: Beyefendi horluyor.
2: Ne horluyor? Kendisini biraz daha harp etmem gerekiyordu. Kusura bakmayın.
0: Uçan sesine ne oldu ya bir anda?
2: Düşüyoruz bir şey yok.
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: 8.38 show devam eder. Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla. Dedik ki şirketinizde var mı bir şeyler böyle pozitif, negatif? Yani bize bir yazın bizim şirkette diye. Genel itibariyle şirketlerde mobbing var. Bunu anladık.
1: Evet, onu söylüyorlar sevgili Yıldırım. Yani... Sen gidersin yerine 3 kişi gelir diyorlar.
0: Çok var. Teşekkür ederiz, sağ olun, var olun. Son haberlere bakıyoruz, ondan sonra programı yavaş yavaş kapatacağız.
1: Bir şey diyeceğim ya, eski günlerden bir anı aklıma geldi sevgili Yıldırım.
0: Söyle.
1: Geçtiğimiz günlerde hani biz Sena şarkı çalmıştı burada.
0: Evet.
1: Bir istekte bulunmuştu da.
0: Evet.
1: Burada dinleyicilerle beraber.
0: Linçlemiştik.
1: Linçledik, tefe koyduk kendisini. Söylemediğimiz laf kalmadı. Vallahi. Bin tane dinleyicilerimiz de yaptılar. Şimdi bir tek ikimiz yapmadık.
0: Biz de yaptık.
1: Sadece biz de yaptık. Dinleyicilerimiz de yaptı.
0: Sena bir tane şarkısı çalsın dedik. O seçsin dedik. Bir tane şarkı seçti. Yeni.
1: Yeni çıkmış şarkı.
0: Bütün dinleyiciler, biz de dahil olmak üzere, bu ne iğrenç şarkı, böyle şarkı mı olur, ne biçim tan şarkısı
1: i̇şte
0: bu.
1: İşte Sena'nın seçeceğinden ne olur gibi bin tane burada kıza.
0: Şarkı şu anda sosyal medyada patladı.
1: Patladı.
0: Herkes o şarkıyı kullanıyor.
1: Her yerde.
0: Milyon oldu mu Şazam'a onun? Milyon oldu mu?
2: Yani bilmiyorum ama 3 haftada Şazam'da ilk 10'da.
1: İlk 10'da.
0: Burada bir özür dilememiz gerekiyor.
1: Tan özelinde.
0: Hem Tan'dan hem Sena'dan özür dileriz. Öngörülüymüş kızımız.
1: Olacak bu şarkı demişti.
0: Biz şarkıyı yakalayamamışız. Oğlum biz bu işi yapamıyoruz galiba.
1: Biz herhalde yaşlandık.
0: Vallahi bak.
1: Bir kulaklar ya da eskisi gibi duymuyor bence. 12 milyon.
0: 12 milyon olmuş.
2: Tıklanmış şu an YouTube'da.
0: Gayet
2: bir
0: güzel.
2: Ayda.
0: Bir ayda 12 milyon iyi.
1: Güzel, güzel.
0: İyi.
1: Güzel.
0: Allah bereket versin.
1: Güzel, aksın oldu.
0: Ay, Sena özür dilerimler geldi.
1: Ya, değil mi?
0: Vallahi. Vallahi. İsmi neydi şarkının diyor.
1: Hayır,
0: neydi
1: ben Sena çok şarkının ismi?
2: Gidişat.
0: Gidişat. Tantaşçı gidişat. Gidişat. Şuradan bir veremiyorum. Buradan mı verebiliyorum?
1: Sena da Sena bundan sonra diyor.
0: Vallahi kızımız bildi ya. Attın mı önüme?
1: Yapamıyorsanız yapanı getirin beyler diyor.
0: Bak biz bu işi yapamıyoruz. Başsana abi. Abi siz niye YouTube'a özel radyo tiyatrosu yapmıyorsunuz diyor. Valla bununla ilgili çalışmamız var. YouTube'a değil ama radyoya bir radyo tiyatrosu. Senaryolar yazılıyor efendim. Merak etmeyin. Bir radyo tiyatrosu. Şu an hiçbir yerde olmayan, benim bildiğim sadece bir noktada belki vardı. Belki devam ediyorum bilmiyorum. TRT'de galiba vardı. Bir radyo tiyatrosu var. Bir radyo dizisi daha doğrusu. Böyle bayağı dizi.
1: Dizi şeklinde dizi devam şeklinde. Ediyor. Birçok kişinin rol aldığı.
0: Evet.
1: Devam eden bir proje var.
0: Şimdi var, çalışma yapıyoruz ona, bir senaryo durumu var. Bakalım.
1: Hayırlısı olsun.
0: Bakalım
1: inşallah,
0: inşallah beğenirsiniz.
1: Hayırlısı olsun.
0: Böyle uygulamadan, web sitemizden de takip edebileceğiniz bir şey. Hani kaçırdığınız bölümleri.
1: Her zaman bulabileceğiniz.
0: Bulabileceğiniz. Bakalım, çalışıyoruz efendim.
1: Göreceğiz.
0: İnşallah olur.
1: Bence hala güzel bir şarkı değil diyenler de var sevgili Yıldırım. Nakarat bölümü çok ünlü oldu, o yüzden o hale geldi diyor.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Yani bir şarkı sosyal medyada çok tıklandı diye iyi olacak diye bir şey yok.
1: Sena'yı da yiyemezsiniz diyor. Daha önce kimleri yediğinizi biliyoruz.
0: Asla yok. Biz öyle bir şey yapmayız
1: biz
0: abi.
1: Asla bizde yemememe yok.
0: Birinin ayağını kaydırayım, birini yiyeyim.
1: Yok öyle şeyler asla.
0: Bizde olmaz.
1: Her suçu kabul ederim, ayak kaydırmaya asla.
0: Ben de asla. Asla.
1: Bana deyin yani. Hırsız deyin, arsız deyin.
0: Ama ayak kaydırıcı.
1: Ama ayak kaydırıcı
0: demeyin.
1: Asla demeyin.
0: Peki. Hadi ver bir tane.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Belçika Ankara Büyükşehir, pardon Büyükşehir diyorum. Belçika Ankara Büyükelçisi Van de Velde. Demiş ki ben bu ülkeye aşık oldum.
0: Evet.
1: Türkçe öğrenmeye de başladım. Türkçe öğrenmek çok zor. Erik Dalı inanın daha kolay demiş.
0: Türkçe bak, çok zor bir dil ya.
1: Çok zor diyor.
0: Hep öyle diyorlar ya.
1: Ankara'nın tadını da büyükelçiler çıkartıyor. Ben sana söyleyeyim bak. Böyle bir ülkeye aşık olurum ben diyor.
0: Evet. Türkçe bilenler gururlansın da zor bir dili öğrenmişler.
1: Evet, dinleyen de dışarıdan duyanlar da çok zor olduğunu düşünüyor.
0: Çok zor abi.
1: Çok zor. Şeyler... Öğrenmek için yıllarca çaba sarf ediyorlar. 10 yıl öğrenmeye çalışıyor. 10 yılın sonunda gelinen seviye de etrafınızda görmüşsünüzdür.
0: Evet.
1: Ne halde bir Türkçe.
0: Evet. Zor zor, Türkçe çok zor. Peki şempanzelerle ilgili bir araştırma var ama geçiyorum onu. Hiçbirimizi çok ilgilendiren bir şey değil.
1: Evet.
0: Vereyim mi bilmiyorum.
1: Ya ne peki şey ne yapmış?
0: Ya çok önemli bir haber değil ya. Geçiyorum ya.
1: Ben merak ettim. Şeyi
0: şempanzeler merak ettim. Stresli anlarda birbirlerini sakinleştirmek için bir şey yapıyorlarmış. Öpüşüp sarılıyorlarmış.
1: Oh.
0: Şempanzeler.
1: Tamam.
0: Ve bu onların stres seviyesini düşürüyormuş. Böyle bir haber.
1: Güzel, biz de aynısını yapıyoruz.
0: İnsanda da aynı biliyorsun.
1: Biz de aynısını yapıyoruz.
0: Sarılmıyor muyuz abi?
1: Sarılıyoruz.
0: Sarılmak iyileştirir.
1: Her zaman sarılmak, öpüşmek.
0: Muhabbet etmek. Bunlar iyi gelen şeylerdir. Evet. Geçiyorum.
1: Buyurun.
0: Geçiyorum.
1: Buyurun. Ya şeyi gördün mü sevgili Yıldırım? Bu hani şeyden sınav sonuçlarından sonra vakıf üniversitelerine %159'a varan zamlar gelmiş ya. Şöyle bir şey... Bir tane video seyrettim. Abimiz bütün üniversitelerin fiyatlarını tek tek kaç paraya geldiğini söylüyor. 3 milyon 740 bin liraya özel üniversitenin tıp bölümü var.
0: Ne diyorsun?
1: Bu özel üniversite de Türkiye'de ilk 10'da yok normalde.
0: Ama fiyatı?
1: Fiyat 3 milyon 740 bin liraya kadar tıp fakültesi.
0: Yıllık değil mi hocam? Yarım yıllık. Dönem değil.
1: Yıllık 3 yıllık. Milyondan %156'ya varan.
0: Zamlar
1: yapılmış.
0: Bence bir çalışma yapılır ona.
1: Şimdi biri de yazmış ki Oxford'da 2 milyon 700 bin diyor. Tıp bizde 3700'e kadar çıkmış.
0: Acaba ekstraları mı var?
1: Ne gibi mesela?
0: Hani, işte 3 milyonu veriyorsun.
1: Hani, üniversiteyi de bir duysan.
0: Söyleme şimdi.
1: Söylemem adını... tabii söyleyemem de.
0: Yo fiyatını veriyorsun aslında söyleyebilirsin ne var ki?
1: Ya bir sürü var böyle tıp bölümünde 3700 3 303 milyon gibi öyle aşağı doğru inen bir sürü fiyatlandırmalar var.
0: Abi yanına ekstra bir şey veriyorlardır.
1: Steteskop. Paketi.
0: Ne bileyim tıp kendi paketi. Ameliyathanen.
1: Tıp paketi.
0: Tıp paketinde. Olamaz mı? Şırıngalar okuldan falan.
1: Bir şey veriyor olması lazım. Yani bu paraya bir şey veriyor olması lazım. Tek başına yeterli bir şey değil.
0: Ekstresi ne abi diyor. Yatak ısıtma mı veriyor?
1: O 3700 boş olmamalı.
0: Çok abicim çok. Hasta hediyeli. Hastanızı biz ayarlıyoruz.
1: Mezun olunduğu andan itibaren 100 hasta kesin garantisiyle.
0: Tıp alana işletme bedava. Sadece tıp fakültesi diploması vermiyoruz. İşletme diploması da veriyoruz.
1: Karar alındı, artış %25'i geçemeyecek diyor. İşte o karardan bir gün önce artış yapıldı beyler.
0: Ya ona bir düzeltme yapılır ya.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Tıp okuyana eczacılık bedava olabilir belki demiş.
1: Yanına ek. Çift anadal.
0: Değil mi benzer olduğunda?
1: Bir tane okuyorsun bir anda iki taneyle çıkış yapıyorsun.
0: Burun estetiği bedava.
1: Beyaz önlük. Yazlık kışlık ücretsiz.
0: Bu ne ya şaka gibi fiyatlar diyor.
1: Var deli fiyatlar var ya. Yani biz en tavanını söyledik. Böyle aşağı doğru onlarca üniversiteye devam eden fiyatlar var.
0: Çalışmak için sınırsız kadavra.
1: Sınırsız kadavra imkanı.
0: O parayı verirsen diyor yanında bunları vermesi lazım demiş efendim.
1: Bursuz.
0: Yıl boyunca yapılacak partilere ücretsiz giriş. Nasıl olsa gitmeyecekler diyor. Tıpta okuyorlar ya.
1: Tıp partilerine. Gider ya gider illaki tıp şeyleri var ya onların partileri var.
0: Kadavra veriyor.
1: 3 TL farkıyla ameliyata girebiliyorsunuz.
0: Evet. 300 bin liradır abi demiş. Değil 3 milyon.
1: 300 bin.
0: 300 bin okul mu var Allah aşkına ya. Lütfen ya. Düşün bir de 6 yıl okuyorsun diyor. Aracınıza özel DR plaka bizden.
1: Mecbur,
0: çok güzel şakaymış.
1: Mecbursun onu almaya çünkü.
0: Her parayı veren doktor olabiliyor mu diyor.
1: Oluyor işte.
0: İşte oluyor.
1: Yani okulunu okuyorsun ama parayı verip doktor yapmıyorlar seni. Bence, parayı veriyorsun okula girmeye hak kazanıyorsun. 6 sene okuyorsun ondan sonra.
0: Bence bazı bölümleri parasını versen de okuyamaya
1: tıp gibi,
0: bilemen lazım.
1: Tıp gibi.
0: Bu tıp gibi.
1: Direkt olarak insan sağlığını
0: önemli
1: dünyadaki
0: abi.
1: Bütün sağlığı etkileyen bir sektör.
0: Evet. Hukuk.
1: Diş hekimliği.
0: Hukukta da bence ya.
1: Sağlık hizmetlerinde.
0: Öyle parasını verdim okudum.
1: Avukat olmak gibi. Onun da diyorsun şey olması gerekiyor. Birazcık.
0: Şimdi özel okuyanların hepsi uyuz oldu bize onu söylüyor.
1: Yok.
0: Olmuştur kesin olmuş.
1: Niye olsun canım?
0: Ben uyuz olmuştum abi size parasını verdim mezun oldum. Radyoda dinliyorum.
1: Param var kardeşim diyor ya. Param var ya.
0: Param verdim okurum kardeşim.
1: Okurum kardeşim.
0: Diyor. 3 milyon çok şaka bir
1: İlla
0: yana.
1: İlla çalışmak zorundayım. Zamanında babam çalışmış parayı kazanmış. Ben YKS'ye çalışmak zorunda mıyım o kadar?
0: Değilim.
1: O kadar değilim. Yani çalışıyorum tabii
0: yine
1: ki de.
0: Yine çalışayım ama o kadar değilim. Peki... Belli, en azından belli bir sınırlama olsun demiş efendim. Yaş sınırı var da para sınırı niye yok diyor.
1: Hipokrat bizi görür ha o parayı verirsek diyor. Görecek mi demeyiz diyor.
0: Ara gidiyoruz. Sonuna gelmişiz Sena.
1: Bitirdik mi ya?
0: Sena koltuğuma elektrik verince anladım. Orada eli kolu oynuyor, ne oluyor diyorum. Tamam, araya gidiyoruz. Aradan sonra veda için burada olacağız efendim. Geliyoruz. Mutfakları

0: Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Serviz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
4: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Hatırlatalım, birinde 1 Ağustos'ta kısmetse şeydeyiz. Kahramanmaraş'tayız. Sizlere de bekleriz efendim. Uğur'un kampanyası devam ediyor. Bu arada tüm ürünlerde anlaşmalı bankalarda 9 aya varan taksit fırsatı da var. Onun da altını çizelim. Bu önemli. Seçili kampanyaya dahil büyük boy hacimli, büyük hacimli dolaplardan birini alırsanız 16.425 lira değerinde bir derin dondurucuyu ücretsiz kazanıyorsunuz efendim.
1: Hediye ediyor size.
0: Hediye ediyorlar size. Bitti mi? Asla. Ankastre ocağınızı, Ankastre fırınınızı alın. 9.170 lira değerinde davlumbaz hediye. Bitti mi?
1: Bitmez.
0: Asla. Ve bu önemli, 12'lik orta ölçekli klima alanlara da 9.545 lira değerinde su sebili. 18 ve 24'lük alanlara da 12.610 lira değerinde bir su sebili hediye Uğur'dan. Altını çizelim. Taksit imkanı var. Hocam var olun.
1: Sağ olun, var olun Fatih Bey. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
0: Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Senoş.
2: Ben teşekkür ederim öpücükler.
0: Bir aksilik olmazsa 18'e ben tekrar burada olacağım ama 16'da da bizim Serdar burada olacak. Şimdi aranızdan 5 dinleyicimize sticker vereceğiz. Alem FM stickerları göndereceğiz. Nasıl? Bir sorumuz var, doğru cevap vermemiz icap eder. Hazırsanız soru geliyor efendim.

efendim sorumuz şu. Alem efendim şu anda kaç yaşında? Şu anda kaç yaşında? Zaten yayınlarımızda sık sık söylüyoruz. Bunu dinleyicilerimiz

0: diyorlar. Bizi lütfen yazınız. Alem efendim şu an kaç yaşında?
1: 5 kişiye doğru cevabı bilen sticker setini gönderiyoruz.
0: Gönderiyoruz efendim. Ocak'ta yeni yaşını kutlayacak biz. Şu an olduğu yaşı sorduk.
1: Evet, kimsenin bilmediğini görüyoruz. 13, 17...
0: 60 yazan var.
2: 60 ne ya?
1: 13, 17, 48...
0: Abi, doğru cevaplar var mı bu arada?
1: Var, arada vallahi geliyor. Var, evet.
0: Oo, bayağı da doğru cevap ver ya.
1: Direkt şey de var, veren de var sevgili Yıldırım. Gün, ay, yıl.
0: Hepsini veriyor.
1: O da var.
0: Kuruluş gününü yazmış. Tebrik ederiz. Yusuf Bey, bravo. Devlet misali her zaman 18 yaşında diyor.
1: Vay vay vay, yaşlanmaz, her zaman genç. Hep dinamik.
0: Sevgili dinleyiciler, kafa açan uzman.
1: Bitti.
0: Bitti mi?
1: Bitti, bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Gelecek seninle gelecek. Gelecek.
4: İstanbul Medipol Üniversitesi.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
9: Bellona, Bellona.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Klima deyince vatan. Vatan.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tam iyi de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Saat 9. Bu bir reklamdır.
7: Ama dememek için.
8: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde şiddetli rüzgarın etkisiyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar araçlarda hasara neden oldu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının enerjisi düşürüldü dedi. Afyonkarahisar, Aydın ve Antalya'daki yangınlarsa söndürüldü. CHP'de 4 il başkanı merkez ilçelerle beraber görevden alındı, örgütler feshedildi. 5 ilde ise il başkanlığı görevlendirmesi yapıldı. Ünlü yönetmen Ezel Akay, Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kardeşi Eren Kazım Akay'la birlikte gözaltına alındı. Akay'ın evindeki aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda kubar esrar ele geçirildi. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. ABD Başkanı Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini ancak henüz buna hazır olmadığını düşündüğünü söyledi. Trump, bu durumun yakında değişeceğine inandığını ifade etti. Aday sürücülerin ehliyet alma sürecinde değişikliklerin yanı sıra en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Teklifle 3 ihlalde aday sürücü belgesi iptal edilecek. İzmir'de otomobilinden inen sürücünün motosiklet sürücüsüne saldırarak düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından adli işlem başlatıldı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanarak 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu.
9: Hesap.com spor haberlerini sunar.
8: Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Finlandiya ekibi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Eşleşmenin rövanşı 30 Temmuz saat 19'da Finlandiya'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'da karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadındaki karşılaşma saat 21'de başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde bugün Kanada ile karşılaşacak. Maç saat 11'de oynanacak.
9: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
8: Serbest piyasada dolar 47 lira 23 kuruş, euro 54 lira 11 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.850, yarım altın 20.523, çeyrek altın 10.255, gram altın ise 6.282 liradan alıcı buluyor.
9: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
10: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
11: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika.
11: Ekspertizse Dynobil.
10: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
8: İstanbul ve Trabzon 29, Ankara 31, İzmir 34, Antalya 41, Adana 36, Kayseri 33, Erzurum 30 ve Diyarbakır 41 derece.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, hava durum

0: Reklam.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Bir araba dolu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Parafly'in katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'la Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
2: Paraflayın kadar.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Günün her anında alemfm.com.

0: birazdan.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Reklam.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Her ev güzel İstikbal'le.
3: 1 gram altını bile kapınıza getiren
4: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
7: Reklam.
8: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
9: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
8: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
9: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
7: Bir dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Smokin bizim işimiz.

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
1: 20-27 Temmuz tarihleri arasında 5. nesil

0: hatta Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Finlandiya ekibi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Eşleşmenin rövanşı 30 Temmuz saat 19'da Finlandiya'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'da karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadındaki karşılaşma saat 21'de başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde bugün Kanada ile karşılaşacak. Maç saat 11'de oynanacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST endeksi %0,08 puan artışla 14.150 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 23 kuruş, euro 54 lira 9 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.766, yarım altın 20.479, çeyrek altın 10.233, gram altınsa 6.268 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğum?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar alanında. Canlı yayını kaçırmayın.

0: Bazı şarkıları duyduğunuz an heyecanlanırsınız. Bunun gibi.
1: Ya da bunun gibi.
0: Ya da bu. Sizi heyecanlandıracak şarkıların peşindeyiz.

0: Birazdan. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.

0: Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: Selfies.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: Birazdan reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: İnternette yıllarca birlikte eğlendik. Şimdi sıra gerçek hayatta. Halk Ekmek Fest'te bir günlüğüne telefon ekranlarından çıkıyor, aynı alanda buluşuyoruz. Müzikle, oyunlarla, sürprizlerle, iyi yemeklerle, kötü danslarla ve bu anı kaçırmamam lazımdı dedirtecek anlarla. Bu sadece konser izlemeye, bir şeyler yemeye ya da birkaç fotoğraf çekmeye geldiğiniz bir festival değil. Daha fazla iyi ki gelmişim anı. Bir günlüğüne değil, uzun süre konuşulacak bir gün için hazırlan. 25 Temmuz saat 17'de Küçük Çiftlik Park'ta.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ama dememek için ama sigorta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Pilot'in Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Pilot'in Temmuz sayısı tüm bayiler.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonundan ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmaları ortaya çıktı. Sonel'in kendisi aleyhine paylaşımda bulunan kişileri yakalattırıp işkence ettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Ankara'da düzenlenen yeni operasyonda iki kişi daha gözaltına alındı. Ahbap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrılmıştı. Serter, Üner ve Özoğuz dün ifade verirken bugün de Portakal ifade vermek için adliyeye gitti. Mutlak buttan kararı nedeniyle süren tartışmaların sonunda CHP'den ayrılmaya karar veren Özgür Özel ve ekibi yeni parti için ilk somut adımı attı. Özel'in kurmayları arasında yer alan Zeynel Emre, genel merkez binası için ön anlaşma yaptıklarını duyurdu. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 10.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 11,46 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sakarya Sapanca Gölü'nde SUP'la açıldıktan sonra fırtınaya yakalanan 35 kişi mahsur kaldı. Afet ekipleri mahsur kalan 35 kişiyi kurtardı. Bursa'da bir su parkında 16 yaşındaki havuz görevlisi dengesini kaybederek kaydıraktan toprak zemine düştü. Ağır yaralanan havuz görevlisinin durumu ciddiyetini koruyor. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Kentte 12 vaka daha bulunuyor. İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de ise bugün denize girilemeyecek. Cerrahlar tarafından uzaktan kumanda edilen insansız robotlar, domuzlar üzerinde laparoskopik safra kesesi alma ameliyatını başarıyla tamamladı. Tarihte bir ilk olan bu operasyon, insansız robotların cerrahide güvenilir bir yardımcı olabileceğini gösteriyor.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

0: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Isuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Isuzu kamyonlar anlaşmalı Isuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Reklam. Her dönemin en iyisi.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Reklam.
1: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm bank kart liraları tek yerde biriktiren bank kart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği bank kartta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Balıklarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde ton balıklarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşılaşacak. Tüpraş stadındaki maç saat 21'de başlayacak. Trabzonspor yeni sezon öncesi yurt dışında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti. 11 gün kamp yapacak olan Bordo Mavililer'de Lundstram ve Batista Mendy kadroda yer almadı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.173 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 23 kuruş, euro 54 lira 5 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.504, yarım altın 20.348, çeyrek altın 10.167, gram altınsa 6.227 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Trabzon 29, Ankara 31, İzmir 34, Antalya 41, Adana 36, Kayseri 33, Erzurum 30 ve Diyarbakır 41 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Erciz.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Doğada ne varsa zevranı da.
3: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
11: Parafla'nın katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
13: Parafla Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyüleyici bir destinasyondur.
11: Paraflayın.

Altiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Fesanede.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: 90'lı yılların.
3: En iyileri.
2: Alem Efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonundan ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmaları ortaya çıktı. Sonel'in kendisi aleyhine paylaşımda bulunan kişileri yakalattırıp işkence ettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Ankara'da düzenlenen yeni operasyonda iki kişi daha gözaltına alındı. Ahbap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrılmıştı. Serter, Üner ve Özoğuz dün ifade verirken bugün de Fatih Portakal ifade verdi. Portakal, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdü dedi. Mutlak buttan kararı nedeniyle süren tartışmaların sonunda CHP'den ayrılmaya karar veren Özgür Özel ve ekibi yeni parti için ilk somut adımı attı. Özel'in kurmayları arasında yer alan Zeynel Emre, genel merkez binası için ön anlaşma yaptıklarını duyurdu. Memur emeklisi dul ve yetimlere verilecek enflasyon farkı ödemesinin tarihi belli oldu. Enflasyon farkları yarın hesaplara geçecek. Sakarya Sapanca Gölü'nde SUP botla açıldıktan sonra fırtınaya yakalanan 35 kişi mahsur kaldı. Afet ekipleri mahsur kalan 35 kişiyi kurtardı. Bursa'da bir su parkında 16 yaşındaki havuz görevlisi dengesini kaybederek kaydıraktan toprak zemine düştü. Ağır yaralanan havuz görevlisinin durumu ciddiyetini koruyor. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Kentte 12 vaka daha bulunuyor. İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de ise bugün denize girilemeyecek. Cerrahlar tarafından uzaktan kumanda edilen insansız robotlar, domuzlar üzerinde laparoskopik safra kesesi alma ameliyatını başarıyla tamamladı. Tarihte bir ilk olan bu operasyon, insansız robotların cerrahide güvenilir bir yardımcı olabileceğini gösteriyor.
2: 90'lı yılların...
3: Alem Efendi.

0: Alem Efendileri biraz da.
1: Sen yeter ki sev kulun olayım, bir dile bin yıl kölen olayım.
0: Biraz da.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: Onu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Mera Bedel.
1: Ben sana gelemem.
0: Şimdi.

0: sabahlar.
1: Alem efendi.
0: Birazdan.
2: Of Allah'ım of. Nedendir hep zorda sana gelişim. Of Allah'ım of. Ofları tekerledim.
0: Birazdan.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Temizlik günü mü?

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.

0: kahvelerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşılaşacak. Tüpraş stadındaki maç saat 21'de başlayacak. Trabzonspor yeni sezon öncesi yurt dışında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti. 11 gün kamp yapacak olan Bordo Mavililer'de Lundstram ve Batista Mendy kadroda yer almadı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.173 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 23 kuruş, euro 54 lira 5 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.504, yarım altın 20.348, çeyrek altın 10.167, gram altınsa 6.227 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Pilet'in Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Pilat'in Temmuz sayısı tüm bayilerde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya,
3: çok iyi ya Avea. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
4: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan. Susma, konuş hadi anlat büyük insan. Söyle, bir aşk mı çare olurdu zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Alice Harikalar Diyarında çocuk oyunu Şişli Tiyatrosu'nda. Hayal gücü çok kuvvetli olan Alice bir gün evinin bahçesinde kitap okurken önünden geçen ve konuşan bir tavşanın peşine takılır. Bir ağacın kovuğundan içeri atlayan tavşanın peşinden o da atlar ve kendini Harikalar Diyarında bulur. Bakalım Alice ne gibi maceralar yaşayacaktır? Siz de bu heyecana ortak olmak için 25 Temmuz saat 14, 16 ve 18 için biletlerinizi almayı unutmayın.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Adem Akbuster sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Er Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta.

0: olacaksın.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: İstanbul'un Festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi,
1: çok iyi Avea. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira, 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: biletspace.com'da.
1: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Expertise. Dino
2: Bile. Reklam. Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için eman
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Filenin Sultanları yarı finale yükseldi. Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı geriden gelerek 3-1 mağlup eden Amili Kadın Voleybol takımı yarı finalde ABD-Çin maçının galibiyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'da karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21'de başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.965 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 19 kuruş, euro 53 lira 85 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika. Ekspertizse
3: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.292, yarım altın 20.239, çeyrek altın 10.114, gram altın ise 6.195 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Trabzon 29, Ankara 31, İzmir 34, Antalya 41, Adana 36, Kayseri 33, Erzurum 30 ve Diyarbakır 41 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
4: Fazla akbil olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle. O da bu yollarda seninle. Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

Bir daha dur. Uyuz oldum mu? Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Can, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Nebit, Erdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekeri, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Gezi, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Siirt, Hakkari. Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika. Hey ada yavru vatan Kıbrıs'ta. Gerek saydığımız illerimizde, gerek sayamadığımız diğer illerimizde, gerek saydığımız dünya ülkelerinde, gerek sayamadığımız diğer dünya ülkelerinde saatler 18'i gösterene kadar her alemin radyosunda. Tarih 23 Temmuz yıl 2026 günlerden Perşembe. Oo, Serhat'la Sezer dinliyormuş. İçerisi ne güzel. Kuyumcular, pırlantacılar, galericiler, Şampiyonlar Ligi gibi. Dükkanda seni dinliyoruz demiş. Oğlum bana kuyumcudan video gönderiyorsunuz. Ben yani dur bakayım önündekiler. Şöyle bir bakayım. Önü silme altın. İkisinin de. Dün gece şöyle bir şey oldu. İşte üçümüz oturuyoruz. Serhat, Sezer, ben. Belki sen de bulur gel yanıma. Ben gittiğimde bunlar oyun konsolu oynuyorlardı, futbol. Ben futbolu bıraktım biliyorsun oyun konsolunda. Aa, bir baktım Street Fighter var. Bildiğin Street Fighter. Dedim olur mu? Olur. Tamam. Başladık Street Fighter. Tabii nefes aldırmıyorum. Sonra Mortal Kombat var. Mortal Kombat'ta o kadar iyi değilim. Mortal Kombat bunları dövüş sarmadı. Beni futbola çekmeye çalıştılar. Sezer'le iki maç yaptık. Birinde o yendi, birinde ben yendim. Bana adama nasıl baskı yapılır, top alınır falan göstermiyor ama. Tabii yani. Göstermiyor bana. Sonra Serhat'la bir maç yapacaktık. Valla kollar elimizde sabah 6'ya kadar muhabbet. Ya hiç şey olmadı yani. Selamlar beyler. Pırlanta gibi insanlarsınız. Vallahi.

Hazırsanız başlıyoruz. Bugün asla inanmadığımız cümlelere bakıyoruz sevgili dinleyenler. Asla inanmadığımız cümleler. İşte bana gelişi bu kadar. Ben asla aldatmam. Ben dedikodu yapmam. Arkasından konuşmuş gibi olmasın ama filan diye. En güzel cümleleri yakalayanlara canlı yayında el kol şarkı öpücük nanik falan filan sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 0536-901-8902. Hiç inanmadığımız cümleleri konuşuyoruz bugün. 536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler. Buyurun yapıştırın bakalım. O arada bir şarkı dinleyelim. Aa şey yok muydu ya? Nefesini almazsam biterim.

Ya şarkıyı Ajda Hanım haricinde başka biri daha söylüyor sanki ya. Kim var karşımda, sen değil. Vallahi ben değilim. Biri daha var ama yani. Neyse dur, asla inanmadığınız cümlelere bakalım. Ya beni spora, politikaya, ona buna falan takmayın, olur mu? İlk 10 sayfa mesajı silmem gerekiyor şu an.

Seni çok seviyorum. Ben yalan söylemem. İlk sevgilimsin. Bu çok gelmiş ha, ilk sevgilimiz. Sen değerlisin diyorlar. Hiç inanmıyorum. Hiç. Esnafın sattığı her ürünü kendi evinde de kullandığını söylemesi. Bunu iddia etmesi. Ne alırsan ama, değil mi? Jacuzzi alacağım mesela diyor. Abi benim evde de var bu ya. Benim evde de var. Kanka sen öde, ben sana IBAN'dan atarım. Tarihin en büyük dolandırıcılığı budur. Bu bizde hiç yok biliyor musun ya? Bizde vallahi oluyor bizde. Hani biz de IBAN'cıyız. Hani öde atarız, öde yaparız filancıyız bizde. Ama Allah Allah, bizde o tokatlama dolandırma yok. Abi merhaba, kızların asla gaz çıkarmam dediğine inanmıyorum demiş efendim. Öyle diyen kız yok ki ya. Öyle diyen karşı. Bu ayıp bir şey değil. Bunu başkasının yanında yapmak ayıp. Yani bu başkasının yanında yapmak ayıp. Telefonu değiştirdim, numaralar gitti.

yüzden adın çıkmadı. 10 dakikaya geliyorum, hiç inanmam. Gel abi, sadece sana %50 indirim yapıyorum. Son kaldı. Peki.

Ben de tam seni arıyordum, sen aradın. Hiç inandırıcı değil abi. Abi sıkmaz, giydikçe açılır o. Ayakkabıcıya gidersin, istediğin numara küçük yok. Ayakkabıcı giydikçe açar, asla inanma. Bak alt alta denk gelmiş bunlar. Telefon şarjdaydı, duymadım. 3 ay sonra borçlar bitiyor. Benim malzemeci bu üründen hiç şikayet almadık dedi mi, tüylerim diken diken oluyor. Ve o ürün mutlaka arızalı çıkıyor. Bu sefer kilo vereceğim. Sen zayıfladın mı sözüne asla inanmam. Halbuki kilo almışımdır. Kesin bir şey isteyecekler ondan. Aa aşkı, sen zayıfladın mı ya? Ha? Zayıfladın mı sen? Zap zayıfsın sen. Zap zayıf. Zap zayıf ne demekse, zap zayıf. Dur bakayım şuradan şöyle. Al bu da size gelsin sevgili dinleyenler.

Selam kral. Eyvallah. Serdar Baba, günün konusuna cevap. Küçük bir güncelleme yaptık, sistem etkilenmeyecek. Bütün erkekleri ve... Oğlum bunu nasıl okuyayım yayında ya? Allah aşkına ne olur ben kahve muhabbetini gönder. Bak bir gün dalgınlığa geleceğim, okuyacağım. Sonra Serdar yayında ne dedi olacak? Yani burada 30 senedir belki de otomatik sansür yap. Benimki de bir can ama yani kaçabilir aradan. Şimdi şunu okusam var ya, Twitter'da TT'dik. Şu an WhatsApp'ta linç mesajları gelmişti. Akrabalar filan, oğlum yayında ne demişsin öyle ya falan diye. Yani yapmayın baba. Biz de insan evladıyız yani, kaçar bir gün ağızdan.

Bir lokma alacağım. Yemeğin yarısı gider her seferinde. Ya yayında şikayet ettim. Yayında goy goyunu yaptım. Gittim. O hanımefendi de kim o? Binnur Hanım galiba. Değil mi? Binnur Hanım. Evet. Onun öyle bir videosuna denk geldim. Arkadaşlar bir yere gittiniz, bir yerde oturuyorsunuz falan. Hani yemek söyleniyor. Yok ya ben yemeyeceğim. Ben yemedim filan. Ben yemedim. Şey ben yemeyeceğim. Bana söyleme ben tokum filan deniliyor yani. Söyleyin abicim, yemeyecekseniz de söyleyin. Ben artık söylüyorum. Şimdi 3 tane lahmacun söyle. Ben 3 lahmacunluk adamım abi. Ben 3 tane lahmacun yerim. Diyorum ki bizimkine. Arkadaşım. Yiyecek misin? Yok vallahi burama kadar tokum ya. Vallahi burama kadar tokum ya. İyi tamam 3 tane lahmacun söylüyorum. Geliyor lahmacun. Koktu lan dur şunun yarısını alayım diyor. Bir tanesinin yarısını alıyor. Tamam. Bu arada yesin ha, helal hoş olsun, onda bir sıkıntı yok. Bir tanesinin yarısını alıyor, yiyor. Lan çok güzel yapmış ya, dur iki tane, bir tanesini de ben yiyeyim falan diyor. Ben 1,5 lahmacun yiyorum, doymuyorum. Üstüne 3 lahmacun daha söylüyorum, onu yiyorum. Bunun yüzünden 4,5 lahmacun yemiş oluyorum ben. Yani, durduk yere. Yani bunu yapmayın oğlum işte yani. Bunu yapmayın ya. Yani. Biz dibinde bıraksana kankacılırız biz, biliyorsun. Yani biz öyle büyüdük, yapmayın yani. Ben tokum. Evet buna ben de inanmıyorum artık. Tam sana yazıyordum yayında sorun var diye. Benim internette problem varmış. Modemi kapattım açtım düzeldi demiş efendim. Bir şey olursa yine söyleyin ama hani eve gelip modemi de biz kapatıp açamayız biliyorsun ya. Ben yine de. Sen yine de bu. Hüseyin ara verelim demiş. Hüseyin şarkıdan sonra ver arayı, aradan sonra devam edelim. Değerli dinleyenlerim konumuz şu. Asla inanmadığınız cümleler. Hep duyuyoruz ama asla inanmıyorum dediğiniz ne var? Buyurun bakalım.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Her ev güzel istikballe.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
8: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor.

0: Fatih. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için TruMore uygulamamızı indirin. Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'la Hollanda, Rotterdam'dayız. Rotterdam, Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri.

0: sahiptir. Şehir, dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Hadi bakalım. Kocam dediğinde akşam erken gelirim. Asla inanmıyorum. Gelmiyordu zaten demiş efendim. Bakarız. Neyse değil mi? Operatörlerin Türkiye'nin %99'unu çeker deyip de köye ilçeye gittiğimizde şebeke aramamız. Güzel işmiş. Sistem gitti. Bunu al hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Orijinalinden daha iyi.

Eşim avukat. Mesleki erozyondan dolayı herhangi bir insanın herhangi bir sözüne inanmaz. İlk tepkisi yalan söylüyor şeklinde dedi. Eve iş getirmez. Hani mesela sizin dediklerinizde de var mı bu yani? Size de inanmamazlık yapıyor mu acaba?

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba hanımefendi, nasılsınız? Serdar ben.
1: İyiyim Serdar Bey, siz nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Eşim mesela sizin dediğinizde de oluyor mu şüphecilik mesela? Hanım yalan söylüyorsun falan diyor mu acaba?
1: Yok, bana demiyor çünkü ben çok saf bir insanım.
0: Çünkü o farklı olur mesela. Akşam hamsi var, yalan söylüyorsun hanım falan. Bu olmaz tabii.
1: Yok, onda olmuyor.
0: Çocuk var mı?
1: Yok.
0: Yeni mi evlisiniz?
1: 5 yıl oluyor.
0: Üzerime vazife yani değil
1: ben
0: ama.
1: Ben onun tam tersi, niye yalan söylesin ki tarzında insanlara çok tatlı bir bakış açım var.
0: Evet, çok minnoş bir insansınız belli ama.
1: O da olmasa 30 kere dolandırılırdım herhalde.
0: Tövbe yarabbim ya. Siz ne iş yapıyorsunuz acaba?
1: Ben öğretim görevlisiyim.
0: Siz öğretim

0: görevlisiniz. Hiç böyle bir dolandırma hikayeniz var mı hakikaten yani? Direkten döndüm Serdar dediğiniz.
1: Direkten döndüm, evet.
0: Ne oldu? Nasıl oldu acaba?
1: Bir Almanya'da 2 aylığına staja gidiyordum.
0: Evet.
1: 2 aylığına kalacak yer arıyorum.
0: Evet.
1: Facebook'tan böyle kalabalık gruplara üye oldum alt kiralama için.
0: Evet.
1: Birileri bana yazıyor uzun uzun, işte ben şu özelliklerim şudur, böyle bir ev arkadaşı arıyorum, işte çok merkezi yerde uygun bir kira falan.
0: Evet.
1: Ben de inandım bayağı, işte para istiyorlar. Eşim tabii ki dolandırıcı diyor, inanmıyor. Ben de niye yalan söylesin ki tarzında şey yapıyorum.
0: Seni minnoş seni.
1: Son anda nasıl aklıma geldiyse bana attığı ev fotoğraflarını Google Lens'te aradım.
0: Evet.
1: Ve şey oldu, aynı ilan işte Belçika'da çıkıyor, İspanya'da çıkıyor.
0: He.
1: Böyle aynı resimler, aynı eşyalar falan.
0: Global tokata çıkmışlar yani.
1: Evet, neredeyse gidiyordu ama yani.
0: Geçmiş olsun, iyi ki eşiniz varmış canım.
1: Evet, başka konularda da sen farkında değilsin de diyor, ben çok önleyici hizmetler sunuyorum.
0: Neredensiniz acaba hanımefendi?
1: Eskişehir.
0: Eskişehir'densiniz. Dışarıda mısınız şu anda?
1: Arabanın içindeyim yani, tam inecektim.
0: Tamam, bir trafik durumu aktarır mısınız olduğunuz yerden?
1: Şu an sakin.
0: Anladım.
1: Eskişehir yaz olduğu için boşaldı biraz.
0: Evet. Eskişehirliler yazın nereye gidiyor?
1: Eskişehir'in büyük bir kısmı öğrenci ya.
0: Evet.
1: Bir de şu an okullar vesaire de yok, herkes tatilde.
0: Mesela şunu merak ettim şimdi Özü, Eskişehir'de yaşayan birisi olarak. Şimdi mesela biz İstanbul'da hani yazın ne bileyim Şile'ye kaçarlar insanlar. Ava, Şile'ye, Kumburgaz'a, Tekirdağ'a, Silivri'ye falan giderler. Mesela Eskişehir'in böyle bir yeri var mı insanların kaçtığı?
1: Yok yani, piknik alanları var o ne, şekilde.
0: O da Eskişehir içinde galiba değil mi herhalde?
1: Evet.
0: Anladım. Peki hanımefendiciğim. Selam ederim. Eşinize de selamlar. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Kolay
0: teşekkürler gelsin. Efendim. Var olun. Sağ olun. İstanbul'da öyle mesela. Hani Şile'ye kaçılır. Hani söylediğim yerlerde hep deniz var ama ne yapayım anacığım? İstanbul'da deniz var yani. Ne yapayım? Ya bu şimdi Ankara'ya gıcıkmışım gibi oldu ama. Ankaralılar bana gıcıkmış gibi oldu ama özür dilerim. Ne yapayım anacığım yani? İstanbul'da deniz var deyince bütün Ankara saldırıyor biliyorsun. Ne alakası var lan? Sizde deniz var da ne oluyor? Girebiliyor musunuz sanki? Burası daha güzel falan. Şimdi İstanbul'da mesela böyle yazları kaçılan yerler, işte Ava'sı var, Şile'si var, Kumburgaz'ı var, Silivri'si var, Tekirdağ var. Var da var böyle yazları kaçılan yerler. Mesela Ankara'nın neyi var burada? Mesela Ankara'da nereye kaçılıyor? İzmir'de Çeşme'si var, Çeşmealtı var. Eskişehir'de mesela nereye kaçılıyor? Sivas'ta mesela nereye gidiyorlar yazın falan? Kafamda yine deli sorular yani. Kocamın bana benim için çok değerlisin demesi. Niye inanmıyorsunuz?

0: Şans ver, her şeyi unutturacağım denmesi. Ya seni, seni hınzır neler diyorsun. Alo, merhaba.
1: Alo, merhaba.
0: Nasılsınız? Serdar ben.
1: Teşekkürler, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim efendim, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kocanızın size benim için çok değerlisin demesine asla inanmıyor musunuz, doğru mu?
1: Yani kendimi de inanmıyordur bence.
0: Niye diyor o zaman, özür dilerim. Yani.
1: Ha?
0: Niye diyordur o zaman sizce?
1: Yani ne bileyim.
0: Ağız alışkanlığı şey diyorsun.
1: Ya bir şey olmuştur, ben örtbas etmeye uğraşıyordur falan.
0: Ya bir tane örnek vereyim mesela. Neyden önce diyor bunu? Ya da neyden sonra, özür dilerim. Hani o hangi olaydan
1: sonra? Genelde trip attığım zamanlarda bir şey yapıyor mesela, beni sinir edecek.
0: Evet.
1: Trip attığım zaman onu söylüyor. Yersen yani.
0: Tripli kadın da yani, bilmiyorum ama. Hani yorum yapmayayım ama yani.
1: Kocanı, yapın, sıkıntı yok.
0: Kocanı size trip atıyor mu hiç?
1: Ay onunki çekilmiyor zaten, yakışmıyor zaten erkeğe.
0: Değil mi erkeğe? Niyeyse erkeğe doğuştan, yaratılıştan bazı şeyler elinden alınmış haklar yani, hiç yakışmıyor. Hani trip atan erkeğe o zaman şey, babet çorabı da giy falan diyorlar. Yani.
1: Yani yakışmıyor ki bir kere. Diyorum benden öyle mi öğrendin yani, bari öğrendiğin şekilde yap, benim yaptığım gibi yap yani. Yakışsın azıcık.
0: Tripin kralı bende diyorsun yani.
1: Yani bari yapıyor, doğru düzgün yapsın, uğraştığına neyse.
0: Neredensiniz acaba?
1: Bursa.
0: Bursa, dışarıda mısınız, evde misiniz, neredesiniz?
1: Yo, işteyim.
0: Ya, trafik durumu soracağım da ondan herhalde yardımcı olamazsınız bana konuyla alakalı.
1: Ne soracağınız mesela?
0: Trafik yani işte nasıl, ne soracağınız diyor. Kaç tane trafik lambası var mesela, onu soracağım. Yani trafik sıkışık mı değil mi bulunduğunuz yerde, onu soracağım. Bu.
1: Ha anladım, ama dışarıda değilim. Muhtemelen değildir ama bir saat sonra falan sıkışacak iş çıkış saati.
0: Sen çok belli, biliyor musun? Klimalı bir yerde çalışıyorsun sen.
1: Evet evet.
0: Rahatlık çok belli. Yani. Çok belli rahatlık ya. Aa, açmış püfür püfür. Aman pis fakirler diye. Aman diye.
1: Yani çok şükür klimalı müessesemiz var.
0: İyi, peki bakalım. Hadi selam ederim. Görüşürüz.
1: İyi günler.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. O sesteki rahatlık böyle. Hani aman klimalıyım ben be. Bana ne yani. Ne yapayım. Hocam en büyük yalan, kapatıyoruz yazısı dükkanlardaki. Yalnızca sarılıp uyuyacağım. Hocam merhaba, ilk sevgilim sensin. Bunu çok söyledim de, çok duydum da. Hep yalan, demek ki inanılmıyor demiş efendim.

0: Hiç param yok. Bunu çok sık duyuyorsan problem. Hocam Eskişehir'e de bekle. Siz hayırdır hocam bana... Hani duymaya alışık olmadığım bir şey de benim mesela. Tabir de mesela hiç. Hani mesajlar niye hocam hocam falan diye gelmeye başladı bana. Hayırdır bir, benim bilmediğim bir şey mi var? Şüphelenmem gereken bir şey mi var acaba? Hüseyin ver bir ara, aradan sonra geleyim. Ver.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
2: Budur hissi. İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.

0: fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
4: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Özgür Turhan, kahkaha dolu yeni gösterisiyle sevenleriyle buluşuyor. Gündelik hayatın içinden keskin gözlemlerini, kendine has anlatımı ve güçlü sahne enerjisiyle harmanlayan sanatçı, izleyicilerine eğlence dolu bir akşam vaat ediyor. Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da 26 Temmuz saat 21'de.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Serdar, ben antrenörlük yapıyorum. Hocam kelimesi alışkanlık biraz. Ayrıca Eskişehir çok konuşuldu. Orada erkekler birbirine hacım der. Meşhurdur. Hacım diyenler de çıkar demeyeceğim. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Hocam yok. Benim rahatsız olduğum bir şey yok ya. Ben öyle kendime lakap takan, bana illa şunu deyin bunu deyin diyen bir adam. Nasıl istiyorsan öyle de. Bana bebeğim de. Nasıl istiyorsan öyle de yani. Annemin para yok demesine inanmam. Öyle bir şekilde oluyor biliyor musun ya? Bu bir dakika deyip çıkartıyorlar böyle arka odadan filan bir yerden.

Az önce söylemeyi unuttum ama. Eskişehir'de yapay bir plaj var da hiç gitmedim daha demiş efendim. Giderken beni de Kahramanmaraş fırın abi, fırın. Pert olduk demiş. Madem Kahramanmaraş geldi hemen duyurusunu yapalım. Değerli dinleyenlerim, uluslararası geleneksel Kahramanmaraş fuarı. Enerjisin muhteşem biliyorsun, nefis bir atmosfer. Daha önce gittiğim bir yer biliyorsun zaten. Kahramanmaraş'ın kalbinden yükselen efsane bir coşku. Uluslararası geleneksel Kahramanmaraş fuarı 1 ve 31 Ağustos tarihlerinde Kafum fuar alanında kapılarını açıyor. Bu yıl iki ana tema var. Ailecek fuardayız ve sanala değil hayata bağlan. Alışverişten yemeye, içmeye, gezmeye, tozmaya, lunaparktan çocuk atölyelerine kadar aradığın her şey burada. İki de haberim var size. Birincisi, kafa açan uzman oradan canlı yayın yapacak 1 Ağustos'ta. Yayından hemen sonra da üçümüz aynı sahnede olacağız. Ben, Fatih, Umut. Ben, Fatih, Umut. Umut, Fatih, ben. Fatih, Serdar, ben. Umut, yok Serdar ben oluyorum zaten. 1 Ağustos'ta. Onların yayını 16-18 zannediyorum, yayından sonra da sahnedeyiz sevgili dinleyenler. Gelecek olanları bekliyoruz. Bakma böyle gülüp eğlendiğime, haftaya bugünlerde ben çok kötü olurum, yine uçağa bineceğim yani ben. Söyledim biliyorsun. 1983 yılından itibaren 2010 yılına kadar düzenlenen bu fuar uzun yıllar boyunca şehrin en önemli sosyal, kültürel ve ticari buluşma noktalarından biri olmuş. 2010 yılından sonra çeşitli nedenlerle maalesef düzenlenememiş. Fuar 2024 yılında tekrar kapılarını açmış. Bu sebeple hepinizi fuara bekliyoruz. Ağustos'ta 16'dan gece 1'e kadar Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu ilçesindeki Kafum Fuarı'na gidebilirsiniz değerli dinleyenler. Biz ayın 1'i...

Fatih diyor ki kafa açan uzmanı üçünüz beraber yapacakmışsınız. En büyük hayalleri o da. Ben yüksek ihtimalle yani otelde dinleniyor olacağım o saatte. Bana para yetmedi sevgili dinleyenler. Ben sadece... Yıllardır en büyük hayali o. Üçümüz yapalım falan diye. Siz he deyin. Belki sonuna doğru falan uğrarım. Belki sonuna doğru falan uğrarım. Ya da bilmiyorum, Umut Bezgin'in beni ikna etmesine bağlı. Yani. Hani bilmiyorum. Hocam doğru mu anladık? Serdar, sen, Fatih ve Umut mu? Anlamışsın işte yani. Evet. Evet anlamışsın.

Hocam gösteri ücretli mi? Bu arada sırf hocam demek için yazdım. Sağ olun abi, istediğinizi diyebilirsiniz. Bir, ikincisi hayır, ücretli değil. Ücretli değil. Bizim çocukların yayını da ücretli değil. Hani ben her ne kadar otelde masaj yaptırıyor olsam da siz onları yalnız bırakmayın, olur mu? Çok yırtmaya çalıştılar ama maalesef olmadı yani. 16-18 Kahramanmaraş'ta yayındalar. Bir de bana sallıyorlarmış. Ya he he deyin, geçin onları, boş ver. Beni dinleyerek büyümüş çocuklar. Tabii ki de benim esprilerimi yapacaklar. Ben de arada Jim Carrey'den filan araklıyorum. Ben de onu seyrederek büyüdüm. Şimdi kimden araklasınlar? Tabii ki benden araklayacaklar.

0: İlacın etkisi daha geçmemiş galiba. Bana mı diyorsunuz? He şey, migren için. Doğru mu? Anladım. Urfa'dan geleceğiz. Kaçta oradasınız? Abi işte dediğim gibi bizim çocuklar 16-18 yayın yapacaklar. Ondan sonra da sahnedeyiz. Yani hani beni bekleyecekler mecburen. Ben otelden işte havlumu sarınıp önce odama çıkacağım. Umut'la Fatih yayına katılacağınızı ya, en büyük hayalleri o sevgili dinleyenler, en büyük hayalleri o. Onlar şimdi çalışıyorlar alttan alta. Ben de yayına ya. Ya. Ya. Bana bileti business'ta almışlar ya. Bunlar ona galiba biraz şey oldular. Benlik bir şey yok abi, ben ne yapayım, firma bana business'ta almış, onları ekonomide almış, ne yapayım ben? Hani ben demedim ki, beni bilen biliyor, ben ayakta bile giderim, hiç sıkıntı yok. Zaten uçakla ilgili bir problemim olduğu için benim nerede uçtuğumu ben fark etmiyorum yani. Business'ta da uçsam, ekonomide de uçsam ben uçakla ilgili problemim var biliyorsun. Ama hani bana business'ta almış, onları ekonomide, siz onunca ha deyin geçin onları, boş ver. Onların acısı büyük yani. Ne oldu Hüseyin, ara mı vereceğiz? Tamam, bir ara vereceğiz, geliyoruz. Hadi bakalım.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Anladım.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Hayallerime Medipol, geleceğim Medipol. O güzel ufukları hazırlayan Medipol.
3: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

0: Ne kadar acıyor.
1: Saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini %37'de sabit tuttu. Ahbap soruşturması kapsamında 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimler arasında oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan yer alıyor. Bugün ifade veren Fatih Portakal ise bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdü dedi. Gülistan 9 soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in telefonundan ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmaları ortaya çıktı. Soner'in kendisi aleyhine paylaşımda bulunan kişileri yakalattırıp işkence ettiği belirtildi. İncelemelerin ardından Ankara'da düzenlenen yeni operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı. CHP'den ayrılarak Özgür Özel Başkanlığı'nda kurulacak olan yeni parti için milletvekillerinden oluşacak kurucular kurulu evrakları imzaladı. 90'a yakın imzalı kuruluş dilekçesinin yarın İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyle ilgili ilk kez konuştu. Bahçeli, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen vekil sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılmalı dedi. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Kentte 12 vaka daha bulunuyor. İstanbul'da bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz Beşli, 380 gram altında kayboldu. Beşli'nin motosikleti terk edilmiş halde bulundu. Bursa'da bir su parkında 16 yaşındaki havuz görevlisi dengesini kaybederek kaydıraktan toprak zemine düştü. Ağır yaralanan havuz görevlisinin durumu ciddiyetini koruyor. İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de ise bugün denize girilemeyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu yolunun yarın hizmete açılacağını bildirdi. Projeyle Yalova-Armutlu arasındaki seyahat süresi 60 dakikadan 30 dakikaya düşecek.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: yol şarkılarını sundu.
1: Yıllardır anlatırım. Her kızın odasında koca koca ayılar, tavşan var, kalpli seni seviyorumlar. Onlar bunlar. Soruyorsun mesela ya bu nedir filan diye. Kızlar almış doğum günümde. Selda Hanımcığım şimdi diyelim ki biz sizinle tanıştık. Atladım geldim sana, tamam. Şimdi bana evini gezdiriyorsun. Selda'cığım hayırdır koca koca ayılar, seni seviyorumlar, tavşanlar, havuçları yok filan. Hayırdır?
2: Kızlar göndermiş doğum günümde.
1: Şimdi mesela bu 10 tane var. Şimdi bu ayıyı kim gönderdi?
2: O ayıyı liseden sınıf arkadaşım gönderdi.
1: Tavşanı kim gönderdi?
2: Tavşanı da üniversiteden sınıf arkadaşım.
1: Yanında kunduz var, bunu kim gönderdi?
2: Onu da ilkokul öğretmenim.
1: Anladım. Dinozor var yan tarafında, bu kimin?
2: Dinozor üst komşumun hediyesi.
1: Ablacığım odamda 20 tane peluş var. Instagram'da takipçi sayısı 15.
3: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te. Hafta içi her gün 16'da AYM Efendi.
4: Kuş Adası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Babamın bakarız demesi. Serdar amcam tam bir dolandırıcı, numarasını yasam arar mısın demiş. Ya öyle yapamıyoruz abi ya. Öyle yapamıyoruz ya. Bu arada ben bir halt yedim sevgili arkadaşlar az önce. Kızdılar bana az önce. Çünkü benim business uçacağımı bizim çocuklar bilmiyormuş. Yayında söylemeseydin iyiydi, şimdi üzülürler dediler. Onun için bu business hikayesini kapatalım olur mu ya, size zahmet. Ben onlar biliyor zannediyordum. Onlar bilmiyormuş efendim benim business uçacağım. Pardon ya, kusura bakmayın. Ben bu konuyu çok dillendirmezsek şayet, olur mu, çok dillendirmezsek bu konuyu. Birini mi Kahramanmaraş'tasınız? Birinde Kahramanmaraş'tayız değerli dinleyenlerim. Hemen bak bir daha yapayım duyurusunu. Saat 16 ile 18 arasında, hani biri cumartesine denk geliyor galiba değil mi? Evet. Bakayım şöyle. Evet, biri cumartesine denk geliyor. Yani 16-18.

kötü mü, kazandın mı, kayıp mı ettin? Çay gelir, kahve gelir, içersin, yersin, devam edersin yani. Bu yani. ...16-18... özel yayın var. Sonra da sevgili dinleyenler, aynı sahnede olacağız üçümüz. Aşk haddini bildir. Kahramanmaraş'a selam ederim. Orada görüşürüz inşallah. Şaka maka sizi dinliyor, eğleniyoruz falan. Ama az önce eşim eve geldi, canım cicim balım falan diye 8 bin liralık trafik cezası yemiş. Canım cicim diyene inanmıyorum artık demiş.

0: 8 bin lira trafik cezası neyden yemiş olabilir ki? Acaba çalıyor mu? Dur bakayım. Şöyle. Çalmıyor galiba ya telefon. Bir sessizlik.
1: Efendim.
0: Alo, merhaba abi.
1: Merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Sağ olun, ben de iyiyim.
1: Serdar Bey, siz misiniz?
0: Benim abicim, nasılsınız, iyi misin? İyi misiniz?
1: Abi çok memnun oldum aradığına, iyiyim, teşekkür ederim.
0: Eyvallah abi. Abi yenge 8 bin lira cezaymış.
2: Evet.
1: Abi şu anda yayında mıyız? Hanım yanımda şu anda.
0: Yayındayız abi, yayındayız.
1: Evet, doğrudur.
0: Çok affedersiniz, neyden yemiş abi?
1: Hız ihlalinden yemiş abi.
0: Hız ihlalinden. Nerede, hangi ilde?
1: Afyon Karahisar merkezde.
0: Kaçta gitmesi gereken yerde kaçta gitmiş?
1: Abi ismini de ben şey yapmak istiyorum, ifşada bulunmak istiyorum. Evet. Eşimin ismi Seda.
0: Seda.
1: Bedia diye bir arkadaşına çay kahve içmek için gitti.
0: Evet.
1: Giderken tahmin ediyorum geçtiği yolda 80 hız limiti var.
0: Evet.
1: 105'in üzerinde geçtiğini tahmin ediyorum. Sinirimden daha rapora bakamadım.
0: Hanımefendi yanınızda mı şu anda?
1: Evet abi, şu anda yanımda.
0: Çok abi, bir konuşabilir miyim acaba kendisiyle?
1: Tabii ki konuşabilirsiniz. Kafasını sallıyor ama bana ifade vermeklerse size ifade vermesi bence daha mantıklı.
0: Olur peki. Seda Hanım bak, tatlıya bağlayacağım işe ya. Yoksa yani ciddi sıkıntı yoksa.
2: Evet, gerçekten çok ciddi bir sıkıntı içerisindeyiz şu anda.
0: Kahve içmeye gitmişsiniz, doğru mu?
2: Evet, kahve içmeye gittim ve kahvenin bedeli 8 bin lira tuttu.
0: Ya ufak çaplı bir kafeye hissedar olsanız yine zaten bu 8 bin lira
2: evet,
0: kahve.
2: Evet, kesinlikle.
1: Abi şimdi sen...
2: Görmedim ben ya, radarı da görmedim, iyi mi?
0: Tek miydiniz arabada?
2: Evet, tektim.
0: Hemen ileride çevirip cezayı kesip tutuşurdular mı elinizi hemen?
2: Hayır ya, yapmadılar, varlardı aslında. Ben de dedim ki herhalde çalıştırmadılar daha radarı. Hı. Ama öyle olmamış. Yemişim cezayı.
0: Tamam, ileride çevirdiler mi siz radarı geçtikten
2: çevirmediler
0: sonra?
2: Hayır, çevirmediler.
0: Hemen saniyede nasıl arkanızdan düştü sisteme ya?
2: Hiçbir fikrim yok.
1: Düşmüş abi, devlete direkt düşüyor.
0: Hemen.
2: Benden önce o gelmiş eve.
1: Abi şimdi ben evet, aynen öyle oldu. Hanımdan önce ceza geldi. Abi şimdi ben sana bir şey sormak istiyorum.
0: Buyur abiciğim.
1: Ben burada 8 bin liraya kahve içtiğine mi kızmalıyım? Benim ceza puanım düştü, ona mı kızmalıyım? Neye kızmalıyım sence?
0: Senin ceza puanın neden? Araç senin üstüne diye öyle mi oluyor? Düşmez herhalde. Onda ceza puanlık bir şey yok galiba onda.
1: Ehliyet olsun bari.
0: Benim...
2: Bir yerden yırttım.
0: Şimdi şöyle yapalım. Ben bunu dinleyiciye sorayım. Bizi trafik şubeden falan da çok dinliyorlar. Bildiğim kadarıyla, hani her şeyde bilemem, yanlış da biliyor olabilirim. Hemen dinleyiciye soralım bunu.
1: Tabii ki.
0: Direkt ehliyete kesilen bazı cezalarda ceza puanı düşüyor. Hani plakaya kesildiyse bildiğim kadarıyla bir ceza puanı düşmez. Çünkü o an kimin kullandığı belli değil.
1: Abi umarım öyledir yani. Şimdi bir yerden sonra bu benim için bir de itibar meselesi.
0: Tamam, soralım dinleyiciye. Değerli dinleyenlerim, ehliyete kesilen cezaların bazılarında, o da her cezada değil bildiğim kadarıyla, ceza puanı düşüyor. Trafiğe aracın plakasına kesilenlerde öyle bir ceza puanı yok herhalde, değil mi efendim? Ben sordum, şimdi gelir cevaplar. 0536-901-8902 536-901-8902. Şimdi gelsin cevaplar, söyleyeceğim abi. Sen bir şey diyordun, buyur.
1: Tabii ki. Abi şimdi ceza puanı olayı. Hadi cezayı ödedik, 8 bin lira, önemli değil.
0: Sesin boğuk gelmeye başladı. Bir şey oldu abi telefona.
1: Abi geliyor mu sesin?
0: Şimdi düzeldi, evet.
1: Hadi 8 bin lira cezayı ödedik. Devlet bütçesine gitti. Sıkıntı yapmadık. Şimdi benim 1 milyon kilometrenin üzerinde araç kullanmışlığım var.
0: Tamam.
1: Bir tane cezam yok bugüne kadar. Bir

0: Bir tane cezam var, yalan söylemeyin, park cezası. Onu da bile isteye bıraktım. İsterseniz arabayı çekin, yine de buraya bırakacağım dedim yani. Bile isteye.
1: Çektiler.
0: Yok çekmediler abi, sağ olsunlar ceza yazdılar. Çekerken yakaladım yani, çekiyorlar.
1: Anladım. Abi o bu kapı bir kere açıldığı zaman öyle oluyor. Bak hani 99 yılında ehliyet almışım abi, 99 yılında. Evet. Hani 2010'lu 11'li yıllara kadar falan hep şöyle dedim. Oğlum hiç ceza yemedim ey maşallah, hiç ceza yemedim ey maşallah falan diye. O kapı bir açıldı abi, bir kere cezayı bir yedim. Allah razı olsun, ayda iki tane üç tanem var benim yani bende.
0: Abi niye böyle diyorsun ya? Ben moralim yükselsin diye seni dinliyorum. Sen moralim bozuyorsun.
1: Bak ben bir de şöyle ceza yedim. Ben kendi çok affedersin, kendim için konuşuyorum. Kendi odunluğumdan da çok ceza yedim. Şöyle yedim ceza. Ben pick-up kullanıcısıyım abi. Ben pick-up kullanıyorum. Hani dağ bayır arazi gitmiş olduğum için. Normalde nedir mesela? 90 yazıyor değil mi hız sınırı? 90.
0: Evet.
1: Ben öyle böyle ne yazarsa ona sabitler giderim, 90. Ama pick-up'lar farklı çeşit sınıf olduğu için mesela 90'la gidilmesi gereken yerde benim 70'le gitmem lazım. Ben araba doğru gibi böyle bilmiyordum tabii yani, dalgınlığıma geliyordu. 90'a sabitleyip gidiyordum. Bak şu Avrasya'dan çıktıktan sonraki sahil yolunda yediğim ceza arabanın yarı parasıdır şu zamana kadar. Yani sana o kadar diyeyim yani. Hani her hafta iki tane, artık dinleyiciler soruyordu bu hafta da geldi mi ceza falan diye, hep böyle sınıf farkından ceza yiyordum ben de. O kapı bir kere açıldı mı bir daha kapanmıyor sayın abim, haberin olsun yani.
0: Aman abi öyle deme ya. Öyle deme, moralim bozma abi benim ya.
1: İyi tamam demeyeyim peki. Hanımefendiciğim.
2: Efendim.
1: Artık türlü türlü sevimlilikler, türlü türlü şeyler.
2: Serdar Bey biliyor musunuz, ben de 13 yıldır ehliyet sahibiyim. Evet. Hayatımda hiç ceza yemedim. Hiç çevirmeye dahi girmedim.
1: Hiç.
2: Bir gün beni hiç... Dedim ki bir gün keşke beni çevirseler. Keşke bugün çevirselermiş. Cezayı verseler. Benden önce eve ceza geldi. Çok üzgünüm.
1: Bu arada dediğimiz doğruymuş. Sayın abim plakaya kesilen bir şey olduğu için aracın kimin kullandığı net belli olmayacağından dolayı ehliyete bir cezayı puan gelmiyor, haberin olsun.
0: Oh iyi iyi var. O
2: çok sevindim.
1: Şey. Ona gelmiyor yani. Şey, şanına leke gelmedi yani, merak etme.
0: Evet, ona sevindim abi. Önemli değil. Para kazanılır da şanımızı bozdurmayalım.
1: Peki abicim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Teşekkürler abi. Sağ olun. Var olun. Teşekkürler. Sahil yolunda ben de çok yedim ya hızdan demiş efendim. Ben bir de uya uya yedim. 90 yazıyor, 90'a sabitliyorum. Meğer benim araba, atıyorum 70 miymiş neymiş. Şimdi ama onlar çıktı. Mesela normal araba 90, benim araç 85 mesela şu an. Plakaya kesilen trafik cezalarına ehliyete cezai puan yazılmaz. Ceza puanı yazılınca kural ihlal eden sürücünün yüzüne TC kimlik numarasına yazılan cezalarda uygulanır demiş efendim. Ehliyeti 99'da mı aldınız demiş efendim. 90, 2000 galiba. 99, 2000 ya. 99 mu? 2000. 99 sonu, 2000 başı. Bir şey ya, ya 99 ya 2000. Vallahi yanımda yok, yoksa bakacağım. Ya 99 ya 2000, emin değilim. Tam emin değilim yani. 2000 de olabilir. Şeyse de yani 2000 ise de ay farkı falan filandır yani. Bizde benim jenerasyonda, benim çocukluk arkadaşlarımda bir tek 82'li benim. Onların hepsi 83'lüydü. O bir sene var ya, çok büyük forsum vardı o bir sene. Onlardan bir sene önce aldım ehliyeti. Kim nereye gitse herkeste araba var, hiçbirinde ehliyet yok. Kim nereye gitse yalvarıyorlardı bana. Ne olur ya, ne olur bizi de götür ha, ne olur. 15 gün içinde %25 indirimli öder. Çevirmede o anda yazılan, ehliyete yazılan cezalarda ceza puanı düşer demiş efendim. Evet, trafik şubeden de geldi mesaj bana şu anda. Selam ederim trafik teşkilatıma. Tamam. Hanımefendinin yemiş olduğu cezada ehliyete bir cezai puan yansıtılmayacaktır Serdar demiş efendim. Teşekkür ederim trafik şube. Dinleyiciler de söyledi zaten. Oğlum ben şimdi anlamadım. Sen Kahramanmaraş'ta var mısın yok musun? Varım varım. Üçümüz de varız. Sadece ben değil. Üçümüz de varız. Sevgili arkadaşlar. Umut'la Fatih yayın yapacaklar. 16-18 arası. Yayından sonra da üçümüz sahnedeyiz. Seni sahnede görebilir miyiz? Oraya geliyor. Zaten onun için oradayız değerli dinleyenlerim. Tabii ki de gel. Gelmezseniz ayıp ya. Küserim yani gelmezseniz harbiden. Söyleyeyim yani. Onu en baştan söyleyeyim. Tabii ki gelirim. Tabii ki gelirim.

0: Tabii ki de gelin. Son blokta da elimden geldiğince bizim çocukların yayınına böyle bir bir yanlamaya çalışacağım. Yanlamaya çalışacağım. İşte otelde masajım erken biterse falan. Hani son blokta bir yanlamaya çalışacağım. Yani onun için bir şey diyemiyorum, söz veremiyorum ama yayından sonraki sahnede zaten beraberiz. Yani haberiniz olsun. Ama bizim çocukları yayında yalnız bırakmayın. Bizi de sahnede yalnız bırakmayın. Olur mu? Kahramanmaraş'ta ayın birinde. Umut seninle çok uğraşıyor sabah. Ya onlar ne diyorsa haklıdır. Umut abi ne diyorsa doğrudur. Yani hiç ne diyor diye sormamın lüzumu bile yok. Fatih ne diyorsa yarısı doğrudur. Umut abi ne diyorsa doğrudur. Fatih ne diyorsa yarısı doğrudur. Onu sorarım yani ne diyor diye. Ne oldu Hüseyin? Ara mı vereceğiz? Heh, tamam bir ara vereceğiz, aradan sonra vereceğiz. Ver arayı ver.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
6: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Temmuz tarihleri arasında Intel Core Ultra 5 işlemcili Expert Zera Gaming masaüstü bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: kızların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde şekerleme ve sakızlarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.com.tr'de.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Sen deyince baktım. Ben de ehliyeti 2017'de almışım demiş efendim. 2017'de ehliyet almak. Acaba bizim zamanımızda mı daha zordu ehliyet almak? Günümüzde mi zor? Bak bizdekini anlatayım. Ben bu arada hani 99 hatırlıyorum ya, şöyle oldu galiba bende. Ben 1999'un son dönemlerinde işte Aralık gibi falan kursa yazıldım. Zaten Şubat doğumluyum. 2000'in Şubat'ında falan da hemen şey sınava girdim. Aldım gibi falan hatırlıyorum. Bizde şöyleydi. Kursa gidiyordun. Yalan yok. Devam zorunluluğu yoktu. Şey diyorlardı bize. Hani kendine güveniyorsan, geçerim diyorsan gelip gelmemenin lüzumu yok. Sen bilirsin demişlerdi bize. Trafik, ilk yardım, motor. 3 ders. Bunlardan sınava giriyorduk. Bundan geçersen direksiyon sınavına giriyordun. Sertifikanı alıp trafikten ehliyetini alıyordun. Bizim zamanımızda buydu. Hani bölüm bölüm gidelim neymiş? Kursa gidiliyor. Sınava giriliyor. Kursa gitmeyi bırak çünkü yalan yok. Ben bu ayıbı günah yok bu arada. Ben gitmedim. Hani kursa kaydoldum da ben derslere gitmedim. Çevremdekiler de öyle. Gitmemişlerdi. Sınava girdik. 3 dersten bir sınav. İkincisi direksiyon sınavı. O kadar bizim zamanımızda bu. Bir normal işte test, yazılı sınav. 3 dersten motor, trafik, ilk yardım. Bir de ondan sonra direksiyon sınavı. Başka bir şey yoktu. Şu an günümüzde birazcık daha şey mi, zor mu acaba almak değerli dinleyenler? Acaba daha mı zor? Şu an ne yapılıyor mesela? Oh be, ayın birinde buradaymışsınız. Burada dedin Kahramanmaraş galiba değil mi? Evet, Kahramanmaraş'ta, evet. Kahramanmaraş. Ayın birinde oradayız, evet. Doğru. Yaşını tam doldurmadan kursa yazılamıyorsunuz. Yok abi, ben yaşım tam yıl olarak dolmadan yazıldım kursa. Buna eminim, net netiz bunda. Bak, yaşım dolmadan ehliyet aldım demiyorum. Kursa yaşım yıl olarak, ay olarak dolma. Yani 82 Şubat doğumluyum ve öncesinde yazıldım. Hani kurs bittik de sınava girdiğim tarihte öyle bir şey mi olmuştu ya? Dur şimdi, tam bayağı geçmiş biliyorum. Benim ehliyet eski Türkçe. Şimdi bilmediğim şeyi sallamayayım tam. Tam sallamayayım yani. Şöyle olabilir. Kursa yazılmışımdır. Yaşımın dolmasını beklemişimdir. Kesinlikle erken aldım demiyorum. Kesinlikle. Ve 99-2000 yani. Kursa yazılmışımdır. Beklemişimdir. Bir de kurs

0: süresini hatırlamıyorum. Kurs süresi 3 ay mıydı ya? Kurs süresi 3 ay mıydı? İnan hatırlayamıyorum. Diyorum ya, bizim ehliyet eski Türkçe yazıyor. Bizim ehliyet. Şimdi ne oluyor mesela? Ben de yaşımı doldurmadan girdim. Yaşımı doldurmadan kursa yazıldım demiş efendim. Ha, demek var. Biri yazmış, diyor ki yaşı tam doldurmadan kursa yazılamazsınız. Sürücü kursum var demiş. Abi ben kendiminkinden emin değilim ama yazılan var. Bilginiz olsun. Söyleyeyim size. Zor mu ne demek Serdar Bey? Bir fiil araba kullanan biriyle dosya yaktım. Ha, bir fiil araba kullanan biriyken dosya yaktım. Beşinci sınavda aldım ehliyeti. Beş kere de. Beş kere de.
1: Yine çıktım karşına. Denesek mi bir kez daha?
0: Bir dakika ya, nasıl Kahramanmaraşlısınız? Benim niye haberim yok? Abi günlerdir söylüyoruz ya, sadece ben değil. Fatih, Umut, ben. Fatih, Umut, ben. Onların orada yayını da var. Onların yayınından sonra da aynı sahnedeyiz. Katılım tamamen ücretsiz. Kişi ve yaş kısıtlaması yok. Hani soranlar oluyor, nasıl geleceğiz, bilet nerede? Bu bir tek kişilik gösteri değil. Aynı sahnedeyiz. Muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Sizlerle görüşeceğiz. Siz bizi göreceksiniz. Bol bol fotoğraf çekileceğiz. Falanlar filanlar. Bu. Katılım tamamen ücretsiz. Bir kere daha söyleyeyim. Bak saat 16-18 arası bizim çocuklar yayın yapacaklar. Kafa Açan Uzman. Ayın 1'inde, 1 Ağustos'ta 16-18 arası. Aynı şakayı bir daha yapayım mı? Aynı şakayı. Sonra ben oteldeki masajım bitince de ben geleceğim. Zaten benim masajım var diye bunlar yayın yapıyorlar. Benim oteldeki masajım bitince de ben geleceğim. Bunların yayınından sonra, bizim çocukların Kafa Açan Uzman yayınından sonra da aynı sahnede olacağız sevgili arkadaşlar. Nerede? Kafom'da, fuar alanında sevgili dinleyenler. Bunu gün yaklaştıkça daha sık duyurmaya başlarız değerli dinleyenler.

Abi şimdi sen business'ta uçuyorsun söyleme dedi, söyle. Yok yok söyleme. Bunlara normal ekonomiden almışlar, bana business'tan almışlar. Ben şakasını yaptım. Hani ben business'ta uçuyorum ah be filan diye. Şirketten aradılar. Bunların haberi yokmuş benim business'ta uçacağımdan. Keşke söylemeseydin de orada görseydi dediler. Onun için çok dillendirmeyin. Olur mu? Hani benim business'ta uçacağımı çok dillendirmeyin. Yazık, üzülmesinler. Bizim zamanımızda trafik, ilk yardım, motor ayrı ayrı değerlendiriliyordu. Öyleydi. Şu anda sağlanıyor bilmiyorum. Her birinden 75 üstü alman gerekiyordu. Onları tam hatırlamıyorum. Bir tanesinden düşük alırsan sınavdan kalmış oluyordu. Yok be, dersten kalıyordun. Mesela motor, trafik, ilk yardım. Diyelim ki ilk yardımdan kaldın. Bir dahaki sınav zamanı ilk yardımdan giriyordun sadece. En büyük isteğim bir gün radyo programcısı olup sizin şu şakalaşmalarınızın arasına girmek demiş efendim. Radyo programcısı olabilirsin ama hani beraber şakalaşma. Umut'la Fatih, ben onlarla istediğim gibi şakalaşabilirim. Onlar da benimle istediği gibi şakalaşabilir ama senle şakalaşabilmemiz için bazı sınavlardan geçmen gerekir. Sadece radyo programcısı olman yeterli değil. Yani bazı sınavlardan geçmen gerekir. Ki istediğimiz gibi şakalaşalım. Ben Umut'a da Fatih'e de istediğim gibi şakalaşırım. Aynı şekilde onlar da bana. Ama senin sınavı geçmen gerekir. Söyleyeyim. Bir günah bırakmadın. 70'in altı alırsan kalıyorsun ehliyette demiş. Aa. Vallahi mi? 76 alırsın.

Ben şahidim. İzmir'de radyo programı yapıyorum. Bir senedir programımın ve radyomun adını söyletemedim Serdar'a. Sadece Fatih ve Umut'a yürüyor Serdar'da. Abi ben hiç hayatımda ilk defa görüyorum sizi. Evet, onlara da yürür. Onlar kardeşim, yürürüm ben yani. Yürürüm onlara. Fatih'e şampuan reklamı da şey teklif aldıracağım Fatih'e. Olmadı halı yıkamada oynar yani. Dur o şimdi kalkmıştır o. Yolda bizi dinliyordur. Aman dur yıkayım ya. Fatih'im canım, kardeşim benim, aslanım benim. O şimdi dinliyordur çünkü. Hemen şakaların tarzı değişsin. Aslanım benim, Fatih'im benim, canım benim, kardeşim benim. Şu an yoldadır o, geliyordur. Arabada ben açığımdır. Onun için... Fatih Yıldırım ya. Adam. Umut bu saatte dinlemiyordur diye düşünüyorum. Onun için Umut hakkında bir şey demenin lüzumu yok. Çok bir şey demenin lüzumu yok. Fatih dinliyordur ama. Ne istedin vermedin, aylar oldu gelmedin. 75 değil 70 Serdar. Ben ilk yardımdan 69'da kalmıştım. Oh. 69'da da kalınır mı ya? Fatih yazmış bak, Herald yani diye. Dur Fatih, sana bir şaka vereyim de anlatırsın sağda solda. Bir gün bir imama soruyorlar, hani Herald yani deyince aklıma geldi. Bir gün bir imama soruyorlar, diyorlar ki hocam, diyorlar merhaba, İngilizce konuşmak günah mıdır diyorlar. İmam da Herald yani diyor. Sen öyle deyince aklıma geldi. Dur Fatih dinliyorsa yıkamaya baş. Ya Fatih bir şey diyeceğim. Bu Kahramanmaraş'a Umut'la biz gelmesek olmaz mı? Sen yetersin ya. Vallahi biz gelmesek olmaz mı ya? Şu uçaktan da beni kurtarmış olursun ya. Şimdi sen beni uçaktan kurtarmış olursun. Ben seni Umut'tan kurtarmış olurum. Böylelikle yani. He Fatih, olmaz mı ya? Olmaz mı ya?

Ben sadece trafik sınavından ikili kopyadan kaldım. Kopya çekmediğim halde. O nasıl oluyor be? Kopya çekmemek. Sorular test 69 olması imkansız. Ben şimdi yeni sistemi bilmiyorum ya. Devamlı sallayan sallayana yani. Hiç. Yani hiç yani. Resim çizer camı. Alışmışım her gece. Şu an peki mesela ehliyet kursuna gitmek mecburi mi? Derslere katılmak mecburi mi şu an? Size Google gibi davranıyorum farkındaysanız. Yani. Şey mi? Mecburi mi şu anda? Kalbine bir sor bence. Özledim çokça beni. Arzular yakar durur seni. Sarıp sarma. Fatih kesin benden bir şey isteyecek. Bak kesin bir şey isteyecek benden. Kesin. Bana bir mesaj yazmış şu anda. Kesin benden bir şey isteyecek. Yok, yok. Lan ormanın kralı olmadan ormana mı gidilir yaz? Kesin benden bir şey isteyecek. Kesin. Canı sağ olsun, hiç sıkıntı yok. Acaba araba mı lazım? Fatih araba mı lazım? Ne yani, ne lazım? Acaba ne lazım oğlum? Bak sen bu teklifi düşün. Kahramanmaraş'a sadece sen git. Ben uçaktan kurtulayım. Seni de Umut Bezgin'den kurtarayım. Bunu bir düşün yani sen. Benim uçaktan kurtulmam ne de senin Umut'tan kurtulmam bence gayet parlak bir teklif Fatih. Yani. Hatırlıyorsun değil mi ilk gittiğimizde bak Umut Bezgin, Fatih abi, ben Kahramanmaraş'a gittik. Sahnedeyiz. Bir şey, bir canlandırma oluyor. Para lazım oldu. Para. Bir canlandırma yani. Bir şey oluyor. Veya parayla bir şey anlatacağız yani. Bir canlandırma. İzleyenlerden bir tanesi 50 lira verdi. Hani bir şey canlandırıp verecek. Bak gösteriyi, sahneyi falan bıraktım. Hani kameralarda bile var. Bir dakikada bir Umut'un kulağına eğilip bir de kimse duymasın diye adamın parasını geri ver. Adamın parasını geri ver. Oğlum unutacaksın bak, adamın parasını geri ver. Lan oğlum adamın parasını geri ver, geri ver, geri ver. Sonra benim de aklımdan çıkmış. Benim de çıkmış aklımdan. Dönüyoruz uçakta, oturduk abi. Tamam mı? Ben yine business. Onlar ekonomi. Oturduk. Bir baktım Umut yanıma geldi, böyle yaptı.

0: Boruk bir şey diyeceğim dedi. Ne oldu dedim. Ben dedi para cebimde kalmış benim dedi ya. Dedim ki ben de yedim. Para cebinde kalmışmış. Bak. La 40 kere uyardık seni. Onun için öyle bak bu öyle zarflıyor. Oraya geldiğimizde sahnede hani ya bir şey anlatacağım. Telefonu olan var mı? Telefonu örnek göstereceğim. Sakın kaptırmayın. Hani bir şey anlatacağım. Para lazım. Parası olan var mı falan. Sakın sevgili dinleyenler bak ben kefil değilim. Kefil değilim yani. Haricinde her şeyine kefilim. Yani şu dakika kalk gidiyoruz desin nereye demem Umut Bezgin için. Ama sakın sahnede öyle para verme o bu falan. Yani sakın. Ne var Hüseyin? İki konuşturmadın. Heh araymış ya çocuğa niye kızdıysak. Bir ara aradan sonra geliyoruz.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayallerim Medipol, geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
2: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

0: Geldiniz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'le.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
2: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin

Ehliyet kursunda derse katılmak zorunluymuş. Demek günümüz olsa benim tanıdığım, ben de dahil birçok kişi ehliyet alamayacağız demek ya. Yani. Yalnız bir şey değil mi? Bizim zamanımızda daha kolay alınıyormuş ehliyet. Kolay alınan ehliyet, yani bizim jenerasyon daha bir araba kullanıyor. Daha bir arabacı galiba, değil mi?

0: Şimdi gençler, trafiği hemen aktarayım size. Tahmin edemeyeceğiz bugün, öyle bir vakit yok. Trafikten sonra da veda edeceğim zaten. 67 İstanbul trafiği, %67 Asya, %69 Avrupa, %65 %69'luk Asya'ya gelsin. Kuzey Marmara açık sevgili dinleyenlerim. Sorun yok iki istikamette de. Mahmut Bey'den başlayan trafik Çamlıca Gişelere kadar devam ediyor. İkinci köprü yolu TEM bağlantısında sevgili dinleyenlerim. Tam ters istikamette de köprüye gelene kadar sıkışık trafik. Köprünün üstü ve köprü sonrasında biraz açık. Stadın oralarda yine başlıyor. Mahmut Bey'e kadar var. Birinci köprü her iki istikamet için de söylüyorum. Köprünün üstü yoğun akıcı. Bağlantı yolları daha da bir tıkalı. Avrasya Tüneli de her gün olduğu gibi tünele yaklaştıkça trafik var. Tünelden çıktıktan sonra yine var. Ters istikamette Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken de işte Fatih Sapan'ın oralarda trafik var. Sonra Ataköy, Bakırköy civarlarında da trafik mevcut sevgili dinleyenlerim. Ufaktan mevzuyu bitiriyorum değerli dinleyenler. Ben Deniz Serdar Gökalp. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. İzlenecek bir şey değil isimli radyo programıyla değerli dinleyenlerim. Ben akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Akşam saat 10'a kadar her yerden Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Her yerden Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum. Akşam saat 10'da radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, gerisi bende. Hadi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Mutfaklarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde ton balıklarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroom.

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Saat 18. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Filenin Sultanları yarı finale yükseldi. Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı geriden gelerek 3-1 mağlup eden Amili Kadın Voleybol takımı yarı finalde ABD-Çin maçının galibiyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'da karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadındaki karşılaşma saat 21'de başlayacak. Hesap.com

0: spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi 14.043 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 23 kuruş, euro 53 lira 83 kuruştan işlem görüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.193, yarım altın 20.192, çeyrek altın 10.090, gram altınsa 6.180 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Erzurum 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 35, Adana 34, Kayseri 33, Trabzon 28 ve Diyarbakır 39 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
2: Paraflayın.

Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: Evet, iyi akşamlar diliyoruz. Saygı, sevgi, selam. Düğünümüz var bugün, düğünümüz var. Şey var, bugün düğüne gelir gibi giymiş de ona armağan ediyoruz efendim. Kıymetli dinleyiciler, muazzam bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız. Serdar'ıma teşekkür ederiz. Yine salladı durdu, yok ki business uçuyorum. Yok efendim, helikopterim var. Oğlum bunu yemiyorlar bunu işte, bunu yapma bunu ya. Başlarda ben de yiyordum ama onu söyleyeyim.
1: Ben bak, hala yiyorum.
0: Helikopterim olduğunu mu?
1: Yok. Biz nasıl uçuyordur ama.
0: Ha, uçuyor. Hiç uçamıyordu ki, korkusu vardı. Havada elimizi tutup uçuyor.
1: Ya.
0: Tabii ki de. Böyle sağına Umut oturuyor, soluna ben oturuyorum. Elimizi tutuyor böyle uçarken. Çok büyük korkusu var bizim Serdar'ın, uçak korkusu var. Ya da duruma göre var. Bilmiyorum. Çünkü bazen korkuyor, bazen korkmuyor. Elimizi tutup uçuyor efendim. Muazzam bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız dedik. Saat 20'de bir daha bu konuyu konuşalım. Yani eğlenip eğlenmediğinizle alakalı. Böyle türkü çaldığım zaman dinleyicilerimizin kalıplaşmış cümleleri vardır. İşte çiğ köfte var mı? Hesabı alabilir miyiz? Canlı müzik kaça kadar devam ediyor? Böyle şeyler yazıyorlar. Bugün de yine o şey değişmedi. Çünkü daimi dinleyicilerin daimi mesajları oluyor ve tavırları oluyor. Onu sürdürüyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Bizim mesela bir alevli bir şarkımız var. Bunu eskiler bilir sadece. Çaldığımız anda bize buradan alev emojisi atarlar. Şimdi bu türküyü de ben işaretliyorum sevgili dinleyiciler. Bugünü bir milat olarak kabul edelim. O nasıl ki alevli şarkımızı bilenleri biz eski dinleyici diye kabul ediyoruz ya. Hani çaldığımız anda, anonsuz çaldığımız anda WhatsApp'tan böyle alev emojileri gelir. Deriz ki tamam, eski kitle burada hazır. Bekliyorlar yani. Bu şarkıyı da çaldığım zaman bir emoji belirleyeceğiz. Onu göndermenizi isteyeceğiz. Ne olsun?
1: Çiğ köfte var mı?
0: O emojisi var mı onun emojisi? Bir marul. Emoji. Marul emojisi yok ki. Patlıcan aynen. Var da marul yok.
1: Şalgam.
0: Şalgam. bir emoji lazım ama yani. Bu türküyü çaldığı anda onu atacak eskileri tespit edebileceğimiz bir emoji. Başka ne olabilir acaba? Başka ne olabilir
1: Perleyen
0: acaba?
1: Perleyen ateşli bir böyle dilini çıkarmış biri var.
0: Emojisi. Öyle bir emoji mi var?
1: Var.
0: Alevli kalp var da onu bilmiyorum.
1: Ateşli terliyor, dilini çıkarıyor böyle yapıyor.
0: Yok kız, öyle bir şey.
1: Var var, ben çok kullanıyorum onu.
0: Zor oldu, daha kolay bir şey olsun. Kırmızı gül olsun ya.
1: Olsun.
0: Kırmızı gül, tamam, kırmızı gül. Şimdi prova yapalım dinleyicilerle. Sevgili dinleyiciler, duyduğunuz anda gönderiyorsunuz efendim. Bu kadar. Bunu duydunuz, kırmızı bir gül istiyoruz efendim. Bak emojiler gelmiyor. Biber gönderelim mi demiş. Yok yok yok. Kırmızı gül efendim.
1: Kırmızı gül.
0: Kırmızı gül. Ne bir onu çağrıştırdı bana bilmiyorum. Bakayım kırmızı güller geliyor mu? Marul var diyor. Vallahi varmış marul ya.
1: Var,
0: herkes
1: var.
0: Marul gönderir. Kırmızı gül dedi, kırmızı biber gönderiyorlar. Tamam, kırmızı gül olayı oldu efendim. Evet, dur bakayım dur bakayım. Oo, oh oh oh oh. Kitle belli. Bugünü milat kabul ediyoruz. O günden beri dediğiniz an biz bugünü anlayacağız efendim. Ona göre ya. Tarihler bugün 23 Temmuz 2026. Yani bunu 10 yıl sonra çaldığımız zaman, kırmızı gül geldiği zaman, bu arada yaşayacağımız garanti değil işte, temenni bir umut yani. O zaman deriz ki 10 yıl olmuş. Peki şimdi birazdan mevzu vereceğiz. Mevzuyla ilgili yapıştırmanızı isteyeceğiz. Ama çok kısa bir hatırlatma. 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'tayız. Civar illerden de dinleyicilerimizi bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Kahramanmaraş ve civar illerde bizi internetten dinleyenler play'e bastığında, yani web sitemizden dinleyenler play'e bastığında karşılığında bir tanıtım çıkıyor. Gün içinde radyoda da duymuşsunuzdur zaten. Özellikle o civar illerdekiler dinliyorlar. Onu söyleyelim. Teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanıyorlar. Vallahi bak, Kahramanmaraş ve civar illerde dinleyenlere buradan uzaktan müdahale bulunduk. Şimdi mevzuyu vermeden önce şunları bir kapatalım önce. Şunları da bir kapatalım. Bir teşekkür edelim kardeşimize. Allah adamın adı.

0: Ki onun bu neymiş ya falan.
1: Nefisti.
0: Var olsun, nefisti. Çok teşekkür ederiz. Geçenlerde yine böyle bizim Yavuz her yıl yaptığı jesti yine yapmıştı. Böyle çiftçilikle uğraşan, tarımla uğraşan dinleyicilerimiz sağ olsun fakir doyuruyorlar. Teşekkür etmemizi icap eder. Çünkü kirazlar sadece bir kase değil, buz gibiydi aynı zamanda.
1: Kafam
0: buz
1: kadardı bir de.
0: Bir de kocaman kirazlardı. Gerçekten. Her yerde bulabileceğiniz kirazlar değil. Ne yazısı kiraz, ne kirazıdır adını da sormadım ama Bursa'da kendi bahçesinde yetiştiriyormuş. Çok da özendik. Böyle sadece tanıdıkları veriyormuş. Bizi de tanıdık kabul etmiş, getirmiş. Var olsun. Biz de o karşılığında sticker verdik. Nasıl? Çok güzel ticaret değil mi efendim? Beğendiniz mi?
1: Gayet.
0: Biraz utandık biliyor musun verirken kendisine. Ya kusura bakma dedik, hani elimizde bu var filan. Abi en azından 50 lira ateşleyin diyor ya. Sadece sticker'la olur mu dedi adam. Haklı. Çok da doğru söylüyor yani. Beğendik, çok beğendik. Çok başka güzel. Üreten var mı bir şeyler? Vallahi bir şey istemeyeceğiz. Yani meraktan soruyoruz. Meraktan soruyoruz efendim. Başka bir şey var mı? Yani üreten var mı aramızda? Çünkü üreten bir toplum olmalıyız ya.
1: Evet.
0: Biz buradan her yıl TÜİ'ye data geçiyoruz. Bak bu kadar kitle üretiyor falan diye. O yüzden soruyor. Yoksa niye soralım efendim? Napolyon olabilir mi diyor. Kiraz Napolyon mu oluyordu kirazda? Ne oluyor?
1: Oluydu.
0: Onu ne bileyim, bilmiyorum ki.
1: Ben de ilk defa duydum.
0: Ben
1: bakalım
0: de
1: hemen.
0: Sütçüyüm diyor. 5 kilo süt bir yumurta getirebilirim demiş efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Evet.
0: Napolyon kiraza derler, evet, demiş. Evet. Evet, doğruymuş, tamam.
1: Gerçekten bu kadar büyüktü.
0: Ben de bilgisayar firması. Ya hayır ya, o bilgisayar firmasıyım. Bak, öbür diyor ki metal işleriyle uğraşıyorum. Değil onu demiyoruz. Sığır yemi üretiyoruz. Tam bizlik. gönder. Sığır yemi üretiyoruz. Olur yani, benim için problem yok. Biz burada onu bir şekilde tüketiriz, bitiririz. Sığır yemi dediği şey herhalde değil mi?
1: Sığırların yediği yemek.
0: Ya
1: değil mi?
0: Onu demiyorum ya. Neyse tamam.
1: Nasıl bir şey?
0: Saman falan mı acaba sığır yemi diyor mu?
1: Sığırın yediği.
0: Sen bakma Google'a. Senin dün yaptığın hata bugün, hata da değil de ne diyelim ona? Ya dün dedik ki.
1: Talihsizlik.
0: Talihsizlik, bravo. Doğru kelime talihsizlik. Çok kitap okumanın avantajları. Evet. Bravo Şevval'cim. Dünü kaçıranlara söyleyeyim. Kahramanmaraş'a gideceğiz dedik ya hani. Dün konuştuk, Kahramanmaraş'a gideceğiz. Ben dedim ki buradan kaç kilometre Kahramanmaraş? Şevval bir bakar mısın bilgisayardan dedim. Biz de canlı yayında bekliyoruz tabii. 10-15 saniye sonra dedi ki 14 kilometre. Nasıl olabilir dedim ya burada Kahramanmaraş. O da şaşırdı. Sonra da hatasını fark etti. Ya Kahramanmaraş dondurmacısıymış diyor. Pardon dedi, hatasını fark etti ama. Önemli olan insan hatasını fark etmiş tabii. Gerisinin çok bir önemi yok.
1: Kabullendim, sineme çektim. Evet.
2: Kameracı.
0: Kameracı.
2: Yanlış yere çekiyorsun.
0: Neyi çekeceğiz kardeşim?
2: Kalite.
0: Nereye?

0: Bugünün mevzusu şu. Bundan 20 yıl sonra ben. Bugünün mevzusu. Bundan 20 yıl sonra ben. Şevval'in önerdiği konuyu yapmıyoruz efendim. Çünkü beğenmedik. Bundan 20 yıl sonra ben. Bugünün mevzusu. Kendinizi nerede görüyorsunuz efendim? Kötü yerlerde görüyorsanız yazmayın, üzülürüz. Yani aranızda olmayabilirim falan gibi şeyler yazmayın. Daha pozitif şeyler istiyoruz. Akşamın bu vaktinde. Yani işten çıkmışsınız. Negatif şeyler konuşmayalım. Pozitif şeyler. Bundan 20 yıl sonra siz inşallah güzel yerlerde olursunuz. İşte onları bize yazın efendim. Kendinizi nerede görüyorsunuz? Bundan 20 yıl sonra. Nasıl bir yerdesiniz? Önce bizim deneyimiz. Sevgili Şevval'e soralım. Şevval'cığım nerede görüyorsun kendini?
1: Kendimi çok çekici bir halde görüyorum. Çekici aynaya bakıyorum.
0: Hmm, güzelleştim
1: anlamında.
0: Çok güzel
1: bir kadınım. 47 yaşına girmişim.
0: Hay maşallah.

0: Ve nerede görüyorum? Bir şarkı çıkarmışım, konsere çıkacağım.
1: Allah Allah, senin böyle planların mı var? Ben şu an öğreniyorum. Kız bilseydik sana kayıt alırdık burada.
0: Almak istiyorum.
1: Tamam, yapalım. Zevkle,
0: hayranlarım beni bekliyor.
1: Aa, sesin güzel mi senin?
0: Güzel.
1: Bir okusana hiç, bak ya, ilk defa duyuyoruz
0: onu. Utanırım ama.
1: Ben de şu anda utandım. Hareketlere bak ya, insan utanır buna ya. Peki ne söylüyorsun? Türk sanat müziği, halk müziği, pop, rock, ne?
0: Türkü de söylerim.
1: Güzel.
0: Türkü dışında biraz özgün müzik de söylerim.
1: Radyoya niye girdiğini anladınız efendim herhalde. Çünkü böyle radyodan pop müzik dünyasına transfer olan bir sürü isim var. Mustafa Sandallar, Serdar Ortaçlar, Gökhan Özenler, Rihanna'lar, Ricky Martin'ler. Şaka değil, araştırın tabii, bulursunuz. Tabii. Hepsinin bir radyo geçmişi vardır. Şey neydi o çocuğuna da Eurovision'da bizi de temsil etti.
0: Can Bonomo mu?
1: Can Bonomo bizim Umut Bezgin'in eski mesai arkadaşı.
0: Evet.
1: Yan yana maaş alıyorduk oğlum diyor. Vallahi bak, yani radyodan böyle seken çok oluyor. Hele şimdi daha kolay yani, radyoya da gerek yok.
0: Evet, sosyal medya.
1: Sosyal medyadan kendini gösterebilirsin. Hadi inşallah.
0: İnşallah, bir caz söylemek isterim ama bir gün.
1: Şimdi değil inşallah.
0: Şimdi değil, yok asla. Asla.
1: Caz havamda değilim valla.
0: Ben de hiç değilim.
1: Şimdi söylediğin anda mesajlar caz yapma diye gelecek.
0: Belli,
1: gelecek. Belli. Hemen yazarlar. Şimdi tam da bunu soruyoruz efendim. 20 yıl sonra, bundan 20 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Bize bir yazasınız da bir görelim.

0: 20 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz diye sorduk. Ne hayaller ne hayaller. Şunlara inşallah kavuşursunuz be. Vallahi çok isterim. Emekli olmuşum, motokaravan almışım. Her maaş yattığında rota başka il. Yalnız yine bir şeye bağladı bak. Maaş yattığında. Önce Türkiye sonra nasip olursa ülke gezmek diyor. Hayalim diyor. Bundan 20 yıl sonra ben.
1: Mis gibi.
0: Hadi inşallah diyelim. Konu yaşı genç olanları diyor. Ben bugün katılmayayım. Tahmin edersiniz ki Banu Hanım yazmış. Kendisi uzun zamandır bizle konuşmuyor. Moralini bozmuşuz öyle söylüyor. En son doğum gününde çünkü yayında yaşını vermememizi söyledi. Biz de vermedik aslında. Niye alındığını da anlamadık. Yaşımı vermeyin yayında dedi. Yani akşam kutlamayı bahsedeceğiz programda demiştik. Biz de dedik ki yarım asırı bir yıl geçti dedik. Kendisi buna alındı. Biz yaş vermedik efendim. Sayı geçti mi yayında? Geçmedi. O günden beri bize tripli, alıngan, uzak mesafeli. Neyse kendi bilir. Bizim gibi insanları kaçırdı. Bundan 20 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Kısa bir ara, aradan sonra Alem FM'de show, Alem FM personeli Fatih Yıldırım tarafından sürdürülecek. Evet, tarafından.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
5: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
6: Güç bende artık!
7: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
8: İskeletor ailemi aldı. Ve dünyamızı yok etti.
7: Bu yaz gücü keşfedin.
8: Hepsi onlar için.
7: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
9: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
8: Konuşma zamanı geçti artık.
7: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
1: Sağlam

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: İstanbul'un Festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
4: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
3: Gençlik Kulübü mü?
4: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Bundan 20 yıl sonra ben bu akşamın mevzusu. Ya çok güzel cevaplar var. Mesela Muzaffer onlardan birini yazmış. Işınlanma operatörünün faturasını ödeyememişim. Bundan 20 yıl sonra. İşe Ferrari ile gitmek zorunda kalmışım. Böyle bir hayat diyor efendim. İnşallah, inşallah ışınlanma operatörünün faturasını ödeyememek. Allah'ım hepimize nasip et.
1: Amin.
0: Ya da mesela ışınlanma, hanım ben gidiyorum diyorsun, ışınlanma ünitesine doğru yürüyorsun. Cam çatlak, patronu arıyorsun. Cam çatlak ya, gelemiyorum. Işınlanmayı bulmuşuz ama cam çatlağına çözüm bulamamışız. Böyle bir teknoloji inşallah olur. 20 yıl çok uzak tabii yani. Yani bu kadar hızlı teknoloji ilerlediği bir zaman diliminde öyle zannediyorum 5-10 yıla ışınlanma olur diye tahmin ediyorum. Zaten molecular transportation şu an var. Ne dedim?
1: Moleküler
0: transportasyon.
1: Işınlanma yani gibi.
0: Parçacık ışınlanmasını şu an yaptıklarını iddia ediyor bilim insanları. Bilmiyoruz. Belki de gerçektir, belki de değildir.
1: 2026'da uçan arabalar çıkacaktı.
0: Öyle diyorlar yani. 1992'den beri öyle söylüyorlar.
1: Bence olmayacak ışınlanma.
0: Ya bence ışınlanma jetgiller seviyesinde iyi. Onun haricinde jetgilleri bize izlettiler diye bizim bu kadar arzumuz, edamız. Yoksa yani hiç bunun kopyasını vermese bizim nerede aklımıza gelecek? İzlettiniz siz çocuklara jetgilleri. O yüzden şimdi bekliyoruz efendim. İzmir'e DAP yayını gelir demiştik, sabah yayını da hatırlayın. Daha bu sabah konuştuk. İzmir'e DAP yayını gelmek üzere, eli kulağındadır dedik. Bugün İzmir'e DAP yayını gelmiş. İzmir'deki dinleyicilerimiz arabalarında dijital radyo yayını dinleyebiliyorlar. İnternetten dinler gibi ama internetleri gitmiyor. Yani çok güzel değil mi ya? Müthiş bir özellik bence. Şu anda Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de var sadece. Hatta orada DAP yayınında şarkı bilgisi, işte programcı fotoğrafı, hava durumu bilgileri zaman içerisinde gelişecektir, değişecektir, dönüşecektir ama muazzam bir ses kalitesi, bir surround, kesintisiz bir yayın. Allah her ile DAP nasip etsin vallahi. Vallahi Allah herkese her ile nasip etsin. İzmir'deki dinleyicilerimiz DAP'tan dinleyebilirler. Kesintisiz, hışırtısız, canavar gibi yayın vallahi. İzmir'de. Şimdi arada böyle kesintiler olur. Muhtemelen şu anda prova yapıyorlar. Demo versiyonu gibi zannediyorum. Öyle zannediyorum. O yüzden panik yapmaya gerek yok. Şimdi konuya geri dönüyorum. Mevzu şu. 20 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Nasıl bir yerde görüyorsunuz? 20 yıl sonra ben. Teknoloji her 100 yılda bir duraklama dönemine girer. Yaklaşık 5-10 sene sonra teknoloji sabit bir noktada kalacağını düşünüyorum diyor. Ayhan Bey yazmış mesela.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Evet, yani olabilir. Mesela özellikle son 5 yıldır Instagram'ı hiç geliştirmiyorlar. Buradan uyanmış
1: olmalı. Daha kötü oluyor sanki bir de.
0: Evet, iyice saçmalıyorlar.
1: Gelen yani güncellemeleri ben çok beğenmiyorum.
0: Değil mi efendim?
1: Evet.
0: Eskiden Facebook böyleydi. Zıppırt böyle sayfa yenilenirdi falan. O da evet, böyle robota bağladı artık.
1: Evet.
0: Teknolojinin de eski tadı yok.
1: Yok.
0: Vallahi kalmadı ya. Evet. Fatih öyle bir soru sordun ki 40 yaşındaki adam 20 sene sonra emekli olamamış. 5 yıl daha emeklilik bekliyor olabilir diyor. Şimdi nasıl olacak diyor. Ya herkes yazmak zorunda değil efendim. Bazen oturup sadece dinlemek de gerekebilir. Bugün mesela yaş 70, ben yazmayayım mı? Yazmayın. Siz bilirsiniz efendim. Evet, sticker alacağız diye 2 haftadır bütün araçların plakasına bakıyorum. Yok diyor. Kocaeli'de bir ALM plaka bulamadım demiş efendim. Tolga Özkanlı. Tolga abicim selamlar. İzmitliyim, hakikaten yok. Ben de bakıyorum sticker almak için. Ben de bulamıyorum. Bundan 20 yıl sonra takma dişlerimle torunlarımı korkutuyor olurum muhtemelen.
1: Ay o çok korkunç bir şey değil mi? Hiç gördün mü canlı?
0: Ya dedem yapar diye çıkarıp bir damağını gösteriyordu rahmetli. Dedi ne yapıyorsun ya diyorduk.
1: Onun suya batmış halindeki renk solmuşluğunu biliyorum.
0: Dur girme ona ya. Ona girme Allah aşkına ya. 20 yıl sonra 67 yaşında emekli olacağım inşallah demiş efendim. Yer Amerika. İKİ yazmış. 12 koduyla artı 12 koduyla. Herhalde Amerika'dan yazmıştır. Değil mi? 12 Amerika olması lazım.
1: Olabilir.
0: Oğlum evlendirmişim. İnşallah torun seviyorum. Dede olmuşum 20 yıl sonra bundan diyor. Ya hadi bakalım inşallah. Yani. İnşallah. Efendim. Dur bakayım. Bizim şirkette. Ya bu eski mesajmış. Özür dilerim efendim. Karımın yanında hanımcılık kazanacak. Ne anlamadım Mücahit. Sen eşinle ilgili bir şey yazmak istiyordun. Konu mu sana uymadı? Ne? O yine yazmış kafasındakini. Mücahit valla anlayamadık mesajını ya.
1: Acaba 20 yıl sonra da mı sen
0: hanımcılık kazanacak gibi bir şey yazıyor olabilir. Belki
1: romantik
0: olabilir.
1: Romantik mi yapmak
0: olabilir. Efendim dur bakayım. Bundan 20 yıl sonra ben. Bundan 20 yıl sonra iyice yaşlanmış pamuk saçlı bir nene olmayı hayal ediyorum diyor. Yaşlılık güzeldir efendim.
1: Ben de röfleli nene olmak istiyorum.
0: Röfleli.
1: Evet.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Böyle nineler görmeye başladık tatil yerlerinde. Ben görüyorum yani, bilmiyorum siz görüyor musunuz? Vücudun her yeri dövmeli. aşırı bakımlı. Efendime söyleyeyim. Gözlüklerini takmış. Saçlarını yaptırmış. Rujlar sürülmüş. Kul kul takılıyor. Bir iyilik yaptığınız zaman, kendisini yol verdiniz işte bilmem ne falan, böyle bir nezaketli bir tavır gösterdiğiniz zaman normalde ninelerimiz ne der? Sağ ol evladım der. O ne diyor? Teşekkür ederim, yakışıklı.
1: Bayılıyoruz gençlere ya. Bir de bu cümle.
0: Ay bu gençler vallahi çok... Çocuklar ne kadar tatlısınız vallahi diyorlar. Biz de mutlu oluyoruz tabii. Ya bu zamanın nineleri hakikaten enerjileri bitmiyor. Bizim enerjimiz bitiyor, onların enerjileri bitmiyor. Nasıl başarıyorlar bunu bilmiyorum yani.
1: Evet değil mi?
0: Yaşam enerjileri var.
1: Çok fazla.
0: Bir yani de dillerinde hep aynı cümle var. Farkında mısınız bilmiyorum. Ay erken geldik dünyaya şekerim. Öyle diyor.
1: Ben senin yaşındayken.
0: Vallahi. Bir gudilerim vardı benim. Öyle diyor. Bundan 20 yıl sonra ben Toki taksidim bitmiş olmasını temenni ediyorum diyor. İnşallah evimin de içinde olurum diyor. Bundan 20 yıl sonra. Dövmelerinin ne olduğu da belli olmuyor diyor o teyzelerin. E tabi vücut sarkınca tabii artık yani çok normal yani.
1: Tabii. Evet. Dövme çok iyi yapılması gereken bir şey.
0: Bir de gergin diriye dövme yapılıyor. Şimdi yaşlanıyor kişi, o tabi sarkıyor, dönüşüyor. Mesela işte şeyi yapmış ya, Batman silüetini yapmış, yaşlanmış, o Batman olmuş Pinokyo yani. Olmuyor, uzamış yani. Normal, normal. Bizim yaşlılığımız ne olacak acaba? Dur bakalım. 20 yıl sonra yaşıyorsun eğer. Arkadaşlar bunu eklemenize gerek yok. Birkaç mesajda daha gördüm bunu. 20 yıl sonra yaşıyorsam eğer. Yani böyle bir şart koşmanıza gerek yok. Öbür türlü mantık hatası zaten. Yani yaşamıyorsanız zaten... Bir de bilmediğimiz bir şey hakkında rahat konuşabiliriz ya. Salla gitsin öyle mi? Şart koşmanıza gerek yok. Şevval çok doluyum, ara anlatayım. Abi bu öyle bir radyo değil ya. Bu içini boşalt radyosu değil ya burası. Kaslı teyzeler göreceğiz diyor efendim. Ben görüyorum vallahi.
1: Ben de görüyorum. Fizikleri inanılmaz.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Bundan 20 yıl sonra ben ineklerimin yağ ve kas oranını tabletten kontrol ettiğim çobanlık hayatı. Ay çok güzel. Çok beğendim. Arkadaşlar işte yani böyle bir hayat, anlatabiliyor muyum yani? Böyle
1: olacak
0: bir hayat.
1: Ya olacak, bence
0: tabii
1: olacak.
0: Ki de. Bu arada böyle yerler var ya şeyinin ineklerinin olduğu ahırın bütün bilgilerini, datalarını kontrol eden yerler var. Böyle çiftlikler var. Ben izledim birkaç tane YouTube'da öyle başarı hikayelerini paylaşan kanallar var. Orada gördüm, denk geldim. Abi anlatıyor. Hatta Avrupa'nın en iyi çiftliklerinden biri olduğunu söylüyordu. Edirne tarafı olması lazım. Hayvanın dışkısını otomatik kontrol ediyor. Ne eksik rapor ediyor. Tabii ne kadar su içti, ne kadar yem yedi, ne kadar ne yaptı, ne kadar uyudu, ne kadar uyandı. İşte hayvanın hareketlerini yapay zeka ile tespit ediyorlar, ineklerin, öküzlerin ya da neyse işte. Hareketlerini tespit ediyor. Hayvanın stresli olduğunu düşünüyorsa su fışkırtıyor, pervaneleri çalıştırıyor bilmem ne.
1: Ciddi
0: senden benden iyi yaşıyor ya, emin ediyorum bak.
1: Ben de gitmek istiyorum o ahıra.
0: Aynı tepkiyi ben verdim. Burada yaşarım dedim, biliyor musun ya? Yani bakın hanginizin böyle bir hayatı var Allah aşkına yani. Çok sıcak olduğunda klimanız otomatik devreye giriyor mu? Hanım kalk şunu aç diyorsunuz.
1: Tabii.
0: Çok sıcak olduğunda ya da bunaldığınızda, stres seviyeniz yükseldiğinde ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya birileriyle konuşuyorsunuz,
1: evet.
0: Ya tedavi için yürüyorsunuz, gidiyorsunuz, sıra numarası alıyorsunuz. Orada öyle mi? Müthiş bir çiftlik. Şimdi adını hatırlamıyorum çiftliğin ama hayvanlara o kadar iyi bakıyorlar ki. Ve böylelikle ne yapmışlar teknolojiden faydalanarak yani? Süt kalitesini doğum oranlarını artırmışlar hayvanlarda. Çok ciddi.
1: Vay canına.
0: Evet, teknolojiden faydalanmak böyle bir şey işte. İnsan gerçekten hayret ediyor efendim. Vallahi hayret ediyor. Peki. Pınar Hisaryolu, Kırklar Eli. He. Evet bak yerler, bak benim söylediğim bir benzer yerler varmış. Hatta şurası burası diye de yazmışlar. Buralarda o bahsettikleriniz yapılıyor diyor. Teknolojiden faydalanıyorlar. 20 yıl sonra, bundan 20 yıl sonra siz bize bunu yazın. 536-901-8902. Kısa bir ara geliyorum.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Isuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Isuzu kamyonlar anlaşmalı Isuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Hayallerim Medipol, geleceğim Medipol. O güzel ufukları hazırlayan Medipol.
3: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Canlarımız her çetirimiz. Keşke imkan olsa her gün bir doz alsak değil mi?
1: Tabii.
0: Değil mi? Değil mi?
1: Hemşerim de.
0: Hemşerin mi?
1: Tabii ki.
0: Ne diyorsun?
1: Ya.
0: Böyle bilgiler Şevval'den geliyor. Alıştık artık sevgili izler. Bazen de şey diyor. Babamın öğretmeniyle kankalar onlar. Öyle bilgiler veriyor bize.
1: Kova Burcu.
0: Kova Burcu falan böyle şeyler söylüyor. Eğer mevzuyu hatırlatalım. 20 yıl sonra siz uçan arabamla markete çekip yine yoğurt ekmek alıyor olacağım. Tek fark arabanın uçması. Hiçbir farkı yok. Bundan 20 yıl sonra Murat 131 arabama jet motoru takmış. Samanyolu'nda piyasa yapıyor olabilirim demiş efendim kendisi.
1: Ooo
0: ne hayal gücü.
1: Samanyolu'nda level C5.
0: Hayatım neredesin? Samanyolu'ndayım ya. Sonra alayım ben seni. Çevirme var, kapatmam lazım.
1: Uzaylılar çeviriyor.
0: 20 yıl sonra. Bundan 20 yıl sonra sizden hala Alem FM tişörtü almamış olurum diyor efendim. Efendim 20 yıl sonra herhalde hala Alem FM tişörtü veriyorsak biz de bir arpa yolu yol kat etmemiş oluruz. Bundan 20 yıl sonra muhtemelen Alem FM astronot kıyafeti olur. Başka bir hediye verilir canım 20 yıl sonra da. Onu da alamamış olursanız artık. Abi 20 yıl boyunca alamamışsan daha da alamazsın. Abi 20 yıl sonra yapay zekanın işimi elimden almasını bekliyorum diyor. Gerçekten çekilmez oldu artık bu iş diyor. Ne iş olduğunu yazmamış ama. Şevval Kırklel...
1: Hayatta benim de okuyamadığım bir şehir.
0: İki tane var. Kocaeli bir de Kırklareli.
1: Yok değilim.
0: Memleketten selam olsun. Gümüşhane Kelkit'ten dinleyicimiz var sevgili dinleyiciler. Orada normalde yayınımız yok. İnternetten dinliyor belli ki. Var olsun, teşekkür ederiz. Eyvallah. Ay İzmir'e DAP gelmiş diyor Yasin. Evet geldi, az önce konuştuk. İzmir'deki dinleyicilerimiz arabalarını bir kurcuklesinler. Belki DAP özelliği vardır efendim. Sevgili dinleyiciler, DAP yayını dijital radyo yayınıdır. Kesintisiz, parlak, sorrant, mis gibi bir yayın. Arabanızda canavar gibi bir ses istiyorsanız eğer. Çünkü dinleme lezzeti diye bir şey var efendim. Dinleme lezzeti. İşte bu çok önemli bir şey.
1: Kulaktan alınan lezzet.
0: Teşekkürler Şevval.
1: Rica ederim.
0: Bundan 20 yıl sonra emekli olup Türkiye'ye 3 aylık tatile gelmişimdir. Dört gözle torunlarımın gelmesini bekliyorum. Sorun yok şu anda diyor Ayşe Hanım yazmış efendim. 20 yıl sonra siz hayatta kalırsanız mıydı? Soru bu muydu diyor. Yok değil. Öyle bakarsanız çok üzücü mesajlar gelir. Bundan 20 yıl sonra ben. Mevzu bu efendim. Bundan 20 yıl sonra ben. Nerede olursunuz? Nasıl olur? Nasıl bir hayat bekliyor sizi? Sizle ilgili sorduk. Yani... Öbür türlü çok genel olacaktı konu. Bu yüzden sizi merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Efendim. Bilal ben, şube müdürü olan. Sabah için teşekkür ederim. Söz verdik dün Bilal Bey'e şarkı evet. çalacağız dedik. Bu sabah çaldık efendim. Bilal Bey'ciğim rica ederiz. Adam şube müdürü de neyin şubesinin müdürü onu
1: ben
0: sormadık.
1: Ben onu bilmiyorum. Sabah da konuştum aslında da.
0: Bilal Bey'le mi konuştun?
1: Evet.
0: Sen dinleyince niye sonradan arıyorsun ya? Allah Allah. Bilal... Dün çok iyiydi yayın valla. Niye konuşuyorsun ya?
1: Sticker için.
0: Ha sticker için.
1: Evet.
0: Ben de öylesine mi dedim acaba şey yaptın?
1: Yok. Hayletir.
0: Ben şu Bilal Bey'i bir arayayım, dün konuştuk. Ne
1: adam,
0: yaptı acaba?
1: Şube müdürü şimdi belki işimize yarar ama ne şubesi bilmiyoruz tabii.
0: Yok, hakikaten ya onu sormadık ya. Bilal abi ne şubesi, bizi bir yazar mısın? Çok merak ediyoruz. Biz biraz meraklı radyocularız, kusura bakma. Metin abimi kahvede fayans düzüyor olurum diyor bundan 20 yıl sonra ben. Fayans dizmenin ne olduğunu herhalde argo dili ve edebiyatı bilenler bilir. Evet. Argo değil de yani şey, okey oynamaktan bahsediyor.
1: Ha, öyle miymiş? Ya,
0: çok yanlış bir şey anladın değil mi? Ne anladın? Duş alıyor. Ne anladın?
1: Adamcağıza yardımcı oluyor, kahve yapıyorlar. Hani.
0: Metin abimi kahvede fayans diziyor olurum. Ha, kahveyi yeni yapmış, tuvaletinin fayanslarını diziyor.
1: Evet.
0: Öyle mi anladın?
1: Evet.
0: Sana inanamıyorum ya.
1: Ben de kendime inanamıyorum.
0: Kız bu bilinir bir şey, sokak dilidir bu ya. Fayans diziyoruz ne yapalım?
1: Ben salon kadınıyım.
0: Allah Allah. Ya bu Şevval'i aramızda dahil ederek kadar iyi bir şey yaptık ya. Aramızda hiç salon kadını yoktu. Herkes oturma odası insanı. Bir tane aramızda salon kadını var ve şükürler olsun Rabbim. Başkanım sence 20 yıl sonra kafa açan uzman ne olur? Abi muhtemelen olmaz. Yani öyle zannediyorum. Çünkü yani Umut'un yaşı belli. Adam 47'ye merdiven dayadı. Doğal olarak yani olmayabilir. 47, 50, 67 yaşında da hala kafa açan uzman yapıyorsa yani 67... Benim kafamdaki meblağa ulaşayım, hemen Kaz Dağları'nda arsa alıyorum. Daha ulaşamadım ona da. Ama hala 67 yaşında kafa açı uzman yapıyorsak biz çok ciddi bir kredi ödüyoruz. Yani o kadara da gerek yok. Ölümlü dünya, biraz keyfimize bakalım lütfen, rica edeceğim. Şimdi bazılarınız olaya şöyle bakıyor olabilir. Ben zaten ne yapıyorsunuz, gelip iki muhabbet ediyorsunuz, gidiyorsunuz diye bakıyor olabilirsiniz. Eyvallah, buna da eyvallah. Yıllardır bu virüslü cümleyle çok karşılaşıyoruz ama hakikaten sohbet ediyoruz da erken kalkmak çok zor. Evet, karım yazmış. Hazırsanız yengenizin bir tane mesajını okuyayım bak. 53 dakika olmuş, daha doğru gün mesajını okumadık. Kano aldık ya biz. Zıpırda reklamını yapıyorum. Anlatıyorum, kanomuz var, kanomuz var. Yavrum, attığı mesaja bak ya. 20 yıla inşallah kanomuza motor almış oluruz. Öyle gemi alırız, vapur alırız da yazmamış. Kano'ya motor. Kano'ya motor satılıyor bu arada.
1: Ya.
0: Evet. Şişme kanolar var ya bizdeki o.
1: Evet.
0: Bir de plastik kanolar var. Kano'ya motor satılıyor. Motorun fiyatı kanonun fiyatıyla aynı. Çok pahalı. Bir de geliyor, bitiyor.
1: Şimdi, nasıl yani?
0: Ya mağazaya geliyor, geldiği gibi bitiyor. Deli gibi de satılıyor yani. Şu anda yok mesela.
1: Bir şey sorabilir miyim?
0: Şu an müsait değil. Sor.
1: Plastik bir şeye motor nasıl takılıyor?
0: Finleri var altta, böyle üç tane düzgün dengeli diye takılan plastik var ya, böyle köpek balığı sırtı gibi.
1: Tamam.
0: Onları söküyorsun bir tanesini.
1: Tamam.
0: Aynı şekilde oraya takıyorsun.
1: İyi bir işlem gerektiriyor ama, değil mi?
0: Nasıl iyi bir işlem?
1: Patlar.
0: Kız niye patasın ya? İçinde bir tane motor var, o seni götürüyor üç kademeli falan.
1: Şişme ya, hani ona sokarken.
0: Ona sokmuyorsun kız, altta yuvası var, ona sokuyorsun. Sen plastiğe çakıyoruz mu zannediyorsun?
1: Evet.
0: Ha, olur mu öyle şey ya?
1: Ben de ona şaşırıyorum.
0: Hayır. değil.
1: Hayal gücüm çok geniş değil
0: çok,
1: mi?
0: Çok acayip. Onu bir frenlemek lazım.
1: Lazım.
0: Bundan 20 yıl sonra ben, şu an işten çıktım çok açım. 20 sene sonra bu saatlerde yine aç olurum herhalde diyor. Fatih'in böyle bir hayali var. Fatih cansız. şeyi var. Hayattan bıkmış adam yani.
1: Sadece yemek yiyor.
0: Bir beklentim yok abi diyor. Ayşen Guruzan'ındı galiba. Bir tane böyle bir filmden bir replik var. Hatta onu caps yapıyorlar. Hatta stickerları falan da var galiba. Araç kokusu var. İdealim yok. Buzdolabının taksiti bitsin, onu da alırız diye. Öyle bir şey hatırlıyor musun?
1: Hayır.
0: Dur bir dakika, onun orijinali neydi ya? İdealim yok. İdealim yok. Televizyonun taksiti bitsin, inşallah onu da alacağız. Yani Fatih'in mesajı öyle bir mesaj.
1: Aynı his.
0: Aynı hislerle yazılmış. Sizi çok seviyorum diyor. Bülent Bey, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, biz de sizi seviyoruz. Evet. 20 yıl sonra ben. Araya mı gidiyoruz? Evet, araya gidiyoruz. Kısa bir ara, dönüşte telefonlarla. Yani programın en sevdiğimiz bölümüdür efendim. Bize WhatsApp'tan ben müsaitim yazmanız yeterli. Akşamın mevzusu bundan 20 yıl sonra ben. Bundan 20 yıl sonra siz kendinizi nerede görüyorsunuz efendim? Aradan sonra geliyoruz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

Hatta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.

0: Aziz. Çay makinesi deyince vatan.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: Saat 19. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Filenin Sultanları yarı finale yükseldi. Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı geriden gelerek 3-1 mağlup eden Amili Kadın Voleybol takımı yarı finalde ABD-Çin maçının galibiyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'da karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadındaki karşılaşma saat 21'de başlayacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Erzurum 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 35, Adana 34, Kayseri 33, Trabzon 28 ve Diyarbakır 39 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Basatan ben müsaitim diyenler birazdan canlı yayına dahil ediliyor efendim. Bundan 20 yıl sonra ben, mevzu bu. Ya bir mesaj çok güzel ya. Bundan 20 yıl sonra ben cami avlusunda muhabbet. Böyle bir hayatta inşallah, inşallah efendim.

0: Şarkıyı bağıra bağıra söyleyenlere afiyet olsun. Hasan Coşkun geldi. Evet, merhabalar benim. Hasan Beyciğim, nasılsınız?
1: Merhabalar, teşekkürler siz.
0: Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Hasan Coşkun deyince dönerci adı gibi olmadı ya. Hasan Coşkun döner.
1: Evet.
0: Nasıl oldu yani? Ne haber abi, iyi misin?
1: İyi abi, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Bizler de çok iyiyiz efendim. Tam Mersinler'den arıyor Hasan abimiz.
1: Aynen, sıcaklarla uğraşıyoruz.
0: Evet. Sevmiyor musun sıcakları?
1: Yani ben yaz insanıyım, sıcakları seviyorum ama burası biraz fazla ya.
0: Evet, Mersin'de biraz işin çok şeyini ya kaçırıyor.
1: Nemli biraz, birazcık abartıyor.
0: Biraz nemli, biraz şey, değil mi?
1: Yani öyle.
0: Peki bize kafanızda bir il var mı, oraya gideyim, oraya taşınayım falan?
1: Ya gidiyorum, geri geliyorum. Mersin'de çekiyor girdap gibi.
0: Nereye mesela, nereye gitmek istiyorsunuz?
1: Gitmek istemiyorum hiçbir yere. Mersin güzel ama hani Muğla'ya gidiyorum, geri geliyorum. Ankara'ya gidiyorum, geri geliyorum. Antalya'ya gidiyorum, geri geliyorum.
0: Yozgat ama... abi, Yozgat. Seni Yozgat baklar. Yozgat'a abi, gittin de.
1: Gittim ama deniz yok diye geri geldim.
0: Yozgat'ta da deniz yok, doğru söylüyor. Bu şimdi bir şehirde ne arıyorsunuz? Hafif serinlik arıyorsunuz. Deniz arıyorsunuz galiba.
1: Yani Mersin'de aslında hepsi var ama merkezde biraz sıkıntı. Ama deniz kesinlikle arıyorum çünkü deniz benim ait olduğum yer.
0: Hasan abimizin son kitabından bir bölüm okudu. Deniz benim ait olduğum yer. Biraz da palmiye seviyor belli. Seviyor. Mersin'de olarak. Hasan abi. Mersin'de mi doğdun büyüdün peki?
1: Aynen öyle abi.
0: Mersin'de bizim çocukken ilk tanışma cümlemizi biliyorsunuz değil mi? Herkes gider Mersin'e, sen gidersin tersine. Mersin'i ilk ben orada duymuştum, Mersin lafını. Tabii ilk orada duymuştum yani. Siz ilk defa mı duydunuz Hasan Bey?
1: Yok, çok duydum ama hani böyle çok da hoşuma giden bir laf değil.
0: Ne var ki ya, bu lafta kötü bir şey yok ki. Herkes giden Mersin'e.
1: Kötü bir şey yok da ne bileyim işte.
0: Sen hayırdır ya, bağlandığında beri ben atar yapıyorsun. Ne de sen beğenmiyorsun ya. Bu Serdar'ın kitle. Serdar bağlamış belli.
1: Hayır, aksine ben kafa uçan uzman kitlesiyim.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederim. Bağlıyorum efendim, bekleyin lütfen. Bir 5 saniyenizi alacağım Hasan Beyciğim.
2: Kafa uçan uzman.
0: Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Hasan Beyciğim. Bugünün mevzusunu hemen sorayım. Bundan 20 yıl sonra ben.
1: Herkes uzaya gidiyor. Ben dünyada tek kalıyorum. Her yerin hakim oluyorum.
0: Ben giderim tersine. Bu işte efendim.
1: Bu işte.
0: Adam benim konuyu o yüzden beğenmemiş, söyledi. Yani herkes uzaya gidiyor, dünya sana mı kalıyor? Doğru mu anladık?
1: Aynen öyle.
0: Böyle bir hayaliniz var mı gerçekten?
1: Ya şimdi işte öyle bir şey olursa neden olmasa, fena olmaz yani.
0: Yine çocukluğumuza gideceğim. Ben çocukken hep şeyi düşünürdüm. Böyle hayran olduğum, çok sevdiğim ünlüler. Ya da işte çocukluk aşkın falan olur böyle. Ya da öğretmenini çok seversin falan. Hep böyle şeyi hayal ederdim. Herkes başka gezegene gitse ben onunla baş başa kalsam falan. Böyle hepimiz hayal etmiş miyiz de bilmiyorum.
3: Tabii ki.
0: Sen ne dedin oldu?
3: Justin Bieber'la.
1: Hala hayal edenler var demek ki.
0: Evet, evet. Bak yine bana atar yapıyor bak. İyice bir atarlı bir tavrı var Hasan abinin.
3: Koç burcu.
0: Koç burcu musunuz efendim?
1: Burçlara inanmıyorum. Burçlardan bahsetmeyi de sevmiyorum.
3: Allah.
0: Sürekli bir atar ya.
3: Kesin koç burcu.
0: Sıcak çarpmış ya Hasan'a. Vallahi bak ya. Hasan abi, seni hemen Yozgat almamız lazım. Bayılacaksın
1: Yozgat. Olur abi, orayı da bir görelim.
0: Çok güzeldir. Gitmemişsiniz belli ki, görelim dediğinize göre.
1: Yok, gitmedim, Yozgat'a gitmedim.
0: Gidin gidin Yozgat, hakikaten çok güzeldir. Hatta tarihte bir komutan gitmişti Yozgat'a. Neydi ya? Ay Allah, adını unuttum. Gezdim, gördüm, aldım mı da veni vidi vici vizi vizi, öyle bir laf vardı. Neydi o? Bir dakika.
1: Napolyon Bonaparte mi?
0: Dur bakacağım şunu. Veni vidi
3: vici.
0: Vici. Bak direkt bir şey, hastane çıktı. Bu olmaz, dur. Veni vidi vici, geldim, gördüm, yendimdi galiba. Hani Türkçesi. Kim söylemişti ama? Sezar, Sezar. Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Sezar demiş. Onu nerede diyor biliyor musun Hasan abi?
1: Nerede abi?
0: Yozgat'ta diyor.
1: Boş bulunmuş söylemiş.
0: Adam Sezar'a da atar yapıyor ya. Boş bulunmuş. Dize uyanıyor mesela bir anda. Veni vidi vici. Sezar'ın askerleri diyor ki efendim, bir an boş bulundum.
1: Yozgatlı kardeşler beni vuracak.
0: Vallahi. Konum isterlerse veririz bu arada, onu söyleyeyim.
1: Hemen hemen misafir ederiz Mersin'de bir tantuni.
3: Ay, sana... ben de gitmek istiyorum. Çok severim.
1: Bekliyoruz.
0: Ya bu bizim Şevval sürekli kendine rol çıkarıyor. Yayın var diyoruz. Ay ben de gelsem.
3: Ama tantuni ayran, gerisi yalan,
0: yalan
3: demişler.
0: Yalan değil mi efendim? Değil mi efendim? Peki. Hasan abi çok teşekkür ederiz. İyi ki bağlandın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Alkışlarla uğurluyoruz seni efendim.
1: Sticker istiyorum.
0: Vermeyenin iki gözüküyor olsun. Verdik. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Levent Baş geldi. Levent abi merhaba.
2: Merhaba abi.
0: Sayın Baş nasılsınız?
2: İyi abi, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Sağlığınıza duacıyım efendim.
2: Allah'a
0: İstanbul'a mıyız?
2: İstanbul'dayız abi.
0: Evet çok güzel, biz de İstanbul'dayız. Neredeyiz İstanbul'da?
2: Şu anda Sultan Gazi'ye giriyorum.
0: Çok

0: Levent
1: vakit
0: abi.
1: Var da bizim vaktimiz var da patronların vakti ustam.
0: Patron seni izliyordur da Levent abi, ben sana söyleyeyim.
1: Çip var abi, çip çip gözünü sevdim, bulamadım. Öbür arabadakini buldum da bundakini bulamıyorum. 18 senedir aynı yerdeyim ben. 3 tane araba var, ikisini buldum. Bu araba yeni gelmiş.
0: Nerede olabilir? Dur, dinleyicilere sorayım. Sevgili dinleyiciler, Levent abi diyor ki arabada çip var diyor. Ben bu diyor çipi bulamıyorum diyor. Bana bir yardımcı olun diyor o kendisi.
1: Arabanın markasını söyleyeyim mi?
0: Yok, gerek yok. Çipi aynı yere koyarız.
1: Minibüs.
0: Ama üğülü. Minibüs sevgili dinleyiciler.
1: Üğüyle yazılıyor.
0: Doğru. Ben tersini mi söyledim? Minibüs. Sevgili izleyiciler, Levent abimizin minibüsünde çip nerede olabilir? İki arabayı bulmuş, bundaki çipi bulamıyor. Bunun bir aleti falan yok mu Levent abi? Böyle bir gezdirsen hani kamera, gizli kamerayı tespit ediyorlar ya.
1: Araba beyincisine kadar gittim, bulamadım abi.
0: Araba beyincisi ne abi? Çorbacı gibi.
1: Abi şimdi bunu beyine, makineye bağladığın zaman beyinde bayağı bir makine var, tamam mı abi? O tık da arabayı ne takılmış gösteriyor. Bunu artık kim yaptı anlayamadım abi.
0: Allah Allah.
1: Yok, bulacağım, bunu da bulacağım da.
0: Levent abi, koltuğun altında falan olmasın?
1: La yok abi, koltuğun altında.
0: La oğlum, ne koltuğun altında? Manyak manyak konuşma dedi bana. Azı doğru söylüyor. Koltuğun altında olur mu abi?
1: Estağfurullah da, inanır mısın? Koltuğa kadar, koltuğu komple söktüm abi, komple.
0: Ama çip yok.
1: Dükkanın önünde adam dedi, patron dedi, ne yapıyorsun dedi. Kılıfları değiştireyim dedim. Böyle takmak daha kolay dedim.
0: Yalanın biri bin para.
1: Abi şoföre de okudum. İstanbul'da şoföre olanlar şimdi.
0: Doğru.
1: Desin ki ben şoförlük yapıyorum, ben söylemiyorum.
0: Peki bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Şimdi dinleyicilerin yazdıklarını sonra söyleyeceğim. Tamam mı? Buralara bakıp bakmadığını bize söyle lütfen, tamam mı?
1: Tamam abi.
0: Dikiz aynasının içinde olabilir demiş mesela. Ali Bey yazmış efendim. Oraya
1: sağ
0: bir baksın.
1: Sağ taraftakini söktüm abi. Sol taraftakini söktüm.
0: Yok mu? Orada da mı yok?
1: Sağ tarafta yok abi. Onun bana birisi tüyo verdi.
0: Elektrik soketlerinin içinde olabilir diyen başka bir dinleyicimiz var.
1: Abi şeyler... Araba sıfır geldiği için şimdi tornavida vurduğun zaman belli oluyor,
0: sıfır
1: anladın
0: gidiyor
1: mı?
0: Doğru.
1: Oraya tornavida vurulmamış.
0: Egzoz borusunun içinde olabilir diyor.
1: Orada atarım, orada olur mu? Orada kim
0: vuruyor? Saçmaladı bence de, orada olur mu abi?
1: Sallamış.
0: Sallamış.
1: O yani araba görmemiş.
0: Ağır sallamış. Araba diz hizasında kutu var diyor, arabanın diz hizasında. Bir dinleyici.
1: Ama sol tarafta abi, aynı şey sigorta kutusu, şey elektrik beygiri kutu.
0: Baktın yok orada.
1: Abi ben sana dedim, 20 senedir araba üzerindeyim ben. Lastik şeyine kadar ya, jantların dibi var ya abi. İnanır mısın, arabanın altına yedek işletme koymuşlar. İşletmeyi söktüm. Onu şey, bir tane makine var böyle, demir bulan makineler var ya. Başka bir şey öter mi diye, vallahi ötmedi abi.
0: Peki dinleyici diyor ki ya çip yoksa diyor, takip edilmiyorsa diyor.
1: La usta ben 25 senedir, yani ne diyorsan 20 senedir aynı firmadayım.
0: Peki sen takip edildiğine ilgili bir zarfladın mı karşı tarafı? Ben de
1: zarflamadım abi... iki arabada buldum güzel abicim. Kendi arabasında bile 12'ni de bile buldum ya.
0: Abi bana niye kızıyorsun? Ben bulmaya çalışıyorum.
1: Hayır abi, estağfurullah.
0: Ben bu sadece bulmaya çalışıyorum abi.
1: Abi nerede biliyor musun? Bak büyük bir ihtimal bu sol çamurluk var ya abi. Sol çamurluğu sökeceğim, artık orası kaldı.
0: Peki anahtarında olabilir mi? Bak dinleyici müthiş bir anahtarda olabilir diyor abi.
1: Abi bak o araba geleli 2 ay oldu, araba kaza yapmış. Adam gözünün önünde arabaya vurdu bak.
0: Kapatayım abi, anlamadım.
1: Şimdi abi gözüm yan taraftan, yanlara bir tane Doblo, bir tane yeni araba, jip. Adam arkadan vurdu.
0: Hay Allah ya, neyse.
1: Abi o arkadaş doğru söylüyor. Çünkü bak arabanın şeyi geldi ya. Orijinal anahtarı geldi ya.
0: Evet.
1: Şimdi biz ne diyeyim sana, bir ayda rahattık. Yani bir ay bizi neredesin diye aramıyorlar. Bizim sana mahsusumuz
0: var. Anahtardı o zaman.
1: Şimdi bir ay sonra bize yedek anahtarları verdiler. Orijinal anahtarı topladılar.
0: Anahtarda abi, anahtarda. Canlı yayında buldum.
1: Adam doğru söylüyor.
0: Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum şu anda.
1: Vallahi bize yeni anahtar, şey, yedek anahtarı verdiler. Ama o da yedek anahtar normalde şey olmaz. Sustalı olmaz.
0: Abi şöyle yapıyoruz. Bak benim de aklıma şu geldi. Levent abi bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Arabaya bir bardak su alıyorsun seyre çıktığın zaman. Bir bardak su alıyorsun. Arabanın plastik bölümünü. Yo demir araba. Direkt suya sok ya. Direkt anahtarı suyun içine sokuyorsun.
1: Sokarım valla.
0: Sok abi, işte onu söylüyorum ben de. Suya girince kısa devre yapacak o.
1: Abi tuzlu su kısa devre yapıyormuş.
0: Ha, normal su yapmıyor muymuş?
1: Yok, tuzlu su olunca yapıyormuş.
0: Tamam ben... dök abi kaya tuzu, dök bu tuzlu su, yazsana tuzlu su. Dök.
1: Usta ben yarın sabah o 11'de geleyim. Gelene kadar vallahi bakacağım
0: ona. Abi bulduk ama kötü tarafı şu, patron da dinliyorsa yayını.
1: Yok. O şimdi yazlık da abi.
0: Kimden ha ya, tamam şey, deniz takılıyor kenarında. Şu an.
1: Deniz kenarında şimdi, denize karşı oturuyor.

0: Denk diyorsun. Böyle oturuyor öyle. Oh diyor. Ben abi diyor.
1: Güvensizden değil. Soruyoruz niye böyle oluyor diyoruz. Araba çalınırsa diyor. Arabanın kaskoları var diyoruz. O zaman da diyor ki siz diye benden iyi mi biliyorsunuz diyor. Doğru söylüyorsun.
0: Patron abi adam söz
1: sahibi. Ya patron bir şey diyemiyorsun. Yoksa da bizim gibi insan da.
0: Yoksa döverim yani.
2: Yok abi estağfurullah ya.
0: Yok yapmazsın sen öyle şeyler yapmazsın.
1: 65 yaşına gelmiş abi.
0: Ellerini öperiz kendisini efendim. Şaka tabii şaka yapıyorum.
1: Yok abi yok gerek yok. Öyle şeyler olmaz.
0: Evet evet peki. O zaman nasıl yapıyoruz? Anahtarı biz bulduk. Sen bize bir şey göndermen lazım. Biz sana sticker göndermiyoruz.
1: Arabayı göndereyim sana. Çaldılar deriz.
0: Peki diyor çipi söküp ne yapacak diyor. Ya çipi söküp ne yapacak
1: abi
0: diye bir şey olabilir.
1: Abi şimdi şoför adamız. Biz şimdi çipi sökeceğim. Arabanın nerede olduğunu bulamayacağım.
0: Bitti bu kadar ya.
1: Ya abi şimdi ilk arabayı bizim bunlar acemiydi o zaman biliyor musun? İlk arabayı öyle bir çip yaptırmışlar ki. Araba istemiyor diye bilgisayarda araba kayıp.
0: Evet.
1: Araba istabe edince kayıp. Madenini yaptırıyor mu canım? Araba istabe edince olduğu yeri de bulalım. Ne faydası var ki onun? Adam gece arabayı çalar. Nerede bulacağım arabayı ben?
0: Ya Levent abi öyle güzel sinirleniyorsun ki araya girmek istemiyorum. Yani. Yemin ediyorum ya.
1: Ama abi mantıklı değil mi? Güzel abicim. Hadi sen üniversite bitirmiş adamsın. Size arabana çip taktırdım. Öyle bir şey. Araba istabe ediyorduk biz ilk arabamızı. O halen de duruyor da. Araba bilgisayarda kayboluyor. Şimdi bizim muhasebecide göze girecek ya usta. Öyle çip taktırdım. Ben de çip taktırdım. Ne senin? Senin kafan çalışmaya gidelim. Adam dedim günün zaten araba bizde. Günün araba çalacak halleri yok ki. Gece çalacak adam arabayı. Nerede bulacaksın arabanı? Bazen yaptığın adam gibi bir şey yaptın. Biri taklatacak öyle yaparsın abi. Yazık günah ya.
0: Evet. Abi çok haklısın.
3: Çok haklı.
0: Ben hiç anlamadım ama bence haklısın yani.
1: Abi bak şimdi güzel abi.
0: Vallahi anladım. Şaka yapıyorum anladım. Evet. Ya sana yapılan ya. Yanlıştır abi onu söyleyeyim ben sana. Hayır, yani. Burada değil, sana yapılan yanlış değil. Yani.
1: Hayır madem iş yapıyorlar adam gibi yapsınlar.
0: Çık evet abi.
1: Taklatırlar ya sanki. Atma sen yaptın adam gibi yaptın.
0: Adam gibi yaptın abi. Ayrıca çip taktıracaksın. Gel benim enseme taktır. Arabayı niye taktır? Beni takip et ya değil mi? Doğru mu abi?
1: Yok abi beni takip etsin.
0: Ya ne bileyim abi yani bir kere taksın araba uğraşmasın diye şey yaptım ben.
1: Tabii bu akşama kadar beni kovalasın.
0: Neredesin diye aramaz en azından bir bakar Amasya'da.
1: Yediden sonra çıkarırlar koyarız yazıhaneye sabah gelince bakarlar. Ne güzel be.
0: Levent abi çok tatlısınız efendim. Çok teşekkür ederim abim. Çok güzel sinirleniyorsunuz. Arada bağlanıp bize sinirlenir
1: abi,
0: misiniz?
1: Şimdi iş yapıyorum diyorlar ya. Vallahi bile okumuş adam bazen yemin ediyorum bir kadar kapat çalışıyor.
0: Yok ya. Abi ya yok ya. Eşek her türlü eşek ya. Vallahi eşek her türlü eşek.
1: Okumuş muhasebeci oturduğu yerde.
0: Yalan efendim yalan.
1: Şey yapıyor bize yol tarif ediyor. Lan bu biz yoldaki adama yol tarif ediyorlar abi.
0: Oğlum sen gittin yolu biz geri dönüyorduk lan. Demen lazım orada demen.
1: Bir defa gidiyordum vallahi.
0: Sen gittim döndüm hey gidi hey.
1: Abi kamyonda çalışıyoruz biz Edirne'ye gidiyoruz. Zaten yolu kaybetsen Edirne'ye gidersin. Yeni bir tanesi gelmiş bana Edirne'yi tarif ediyor. Güzel abi bu kadar da tatlı bilmezlik olur mu ya? Yolu kaybetsen vallahi Edirne'ye gidiyorsun ya. Hadi peki sen çık yolu kaybet Edirne ya.
0: Evet evet. Ne yapıyorsun ona Edirne'yi mi tarif ediyor?
1: Patronun yanında bana Edirne'yi tarif ediyor. La oğlum sen patron kim sen kim ya? Manyak.
0: Hasta bunlar abi gerçekten hasta ya.
1: Tamam sen okumuşsun orada bir fatura mı keseceksin? Milletin maaşını mı yazacaksın?
0: Ya gözüne gireyim işte patronun gözüne gireyim diye yapıyor onu.
1: Da abi girse ne var benden 3 kuruş fazla mı alacak yine aynı maaş alacak gerek var mı abi?
0: Hiç gerek yok boşa beyhude çaba. Doğru
1: ya
0: söylüyorsun.
1: Vallahi gerek yok
0: vallahi
1: ya.
0: Vallahi öyle. Abi çok sinirlendiriyorlar seni farkındayım. Çok geriliyorsun. Abi, böyle durumlarda sakin haklısın. Sonunda kalktı. Sakinliğini koru. Çünkü yani böyle.
1: Yok abi ben sakin ben çok rahat adamım.
0: Evet.
1: Şimdi bu ay sonunda köye gidiyorum. Oh.
0: Nereye gidiyorsun? Köy nerede?
1: Ben Zonguldak. Konuşur senden ya.
0: He sen Zonguldak'ta.
1: Zonguldak. Çaycuma.
0: He sen bu köye ev yaptıracaktın.
1: Köy hastası adamı yaptır. Ne yaptıracaksın? Ev bitti bir sene oldu.
0: Ev bitti mi şeyde? Köyde.
1: Abi eşya bile girdi. Ne diyorsun sen? Şimdi tam gideceğim oturacağım.
0: Abi eksiğin gediğin var mı? Yardımcı olalım valla burada.
1: Yok vallahi şükür. Vallahi yok. Abi televizyon vardı. Onu da gönderdim. Birader getirdi geçen hafta. Onlara bası büyük.
0: İyi. Şimdi Zonguldak'a mı gidiyorsun şu an? Oraya mı gidiyorsun?
1: Ya yok abi ay sonu. Şimdi
0: ay sonu.
1: Nereye gidiyorum? Şoför izinde şoför gelecek biz gideceğiz.
0: Çip de var bir de tabii bir tarafta.
1: Yok benim kendi arabamda yok abi.
0: Ha kendi arabanda gidiyorsun dedim şeyle.
1: Ben şirket veririm adam bana moda dolmuş 75 lira ya. Bulamadık ki öyle bir şirket. Milleti var ya ustam. Millet şirketin arabasına şart olsun tuvalete gideyim.
0: Abi bir şey söyleyeyim mi ben sana? O patron sana yine izin verdi. O muhasebeci var ya o muhasebeci. O muhasebeci iş patronu abi, işliyordur bak ben sana söyleyeyim. Vallahi işliyordur onu ya.
1: La abi ona araba verirler ya şimdi. Nasıl araba var ya.
0: Evet.
1: Biz de akşam atıyorum bu şimdi ben Sultan Gazi'ye oturuyorum. Saat 5'e Sultan Gazi'ye servise geliyorum ben abi.
0: Evet.
1: Oluyor saat 5:30-6. 6'da dükkana geleceksin diyor. Abi zaten dükkana geldim ben saat 7 paydos. Ne gerek var yazık günah değil mi?
0: Evet. Gerek yok.
1: Bırakıyoruz arabamızı alıyoruz gidiyoruz gene. Biraz benim toprağım abi.
0: Evet. Abi ben çay koyup geliyorum. Sen de... Evet abi seni çok öpüyoruz.
1: Abi teşekkür ettim. Sana bakma başına artık.
0: Estağfurullah canım ne demek. Ama o muhasebeci var ya bak yakalamayayım. Gerçekten yakalamayayım. Yakalamayayım. Çok doldum. Abi, kuruldum şu an abi. Muhasebeciye kuruldum ya.
1: Bir senin yanına gelsek çay içmeye. Çay ısmarlar mısın bize ya?
0: İsmarlamasam adam değilim gel. Bekliyorum. Vallahi bekliyorum.
1: Ben kapıya geldim ne olacak? Almayacaklar. Alırlar mı bizi?
0: Al güvenliğe diyorsun ki Fatih Yıldırım'a geldim diyorsun. Beni arıyorlar. Ben vallahi... de... Tabii tabii. Hemen geliyorum. Ama saat 1'e kadar gel. Biz de çıkıyorum ben radyodan.
1: Gündüz 1'de.
0: Gece 1'de. Gündüz 1 tabii abi. Levent abi sen de lütfen Allah aşkına.
1: Abi ya. Ne bileyim Allah Allah. Niye kızıyorsun hemen?
0: Ya gece 1'de. Abi ya. Gece 1'de benim ne iş var burada Allah aşkına ya. Gecenin 1'de.
1: Ne ben... bileyim ben oturursun orada.
0: Radyoda.
1: Ne var abi? Şimdi orası iyidir. Terası, merası, kliman.
0: Sen gece geleceğim diyorsan ben gece gelirim. Sorun yok.
1: Estağfurullah abi ben. Valla uğrayacağım yanına abi. Sana çay götür. Yok kahve götüreceğim.
0: Hiçbir şey getirme. Ben sana burada ısmarlarım.
1: Vallahi de.
0: Vallahi bak.
1: Tamam usta. Ben senin yanına geleceğim abi.
0: Bekliyorum.
1: İşte koçlar da geleceğim. Yakacağım çipi lan.
0: Bekliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Kamyon çipi sök buraya gel. Geldiğin zaman da kornayla da da da da da da da da da.
1: Var. O da var. Havalı 3 tane korna taktım valla.
0: Şu an var mı şu an?
1: Şu anda taksideyim abi. Arabayı bıraktım.
0: He bu tamam. Şimdi...
1: Geliyorum yazıhanenin önüne bir basıyorum parktan gıcık oluyor böyle boşuma gidiyor ki. Vallahi ben de niye basıyordum kedi vardı geçen bastım kedi var dedim. Ay yazık günah dedim kedi mi ezeceğim dedim. Ağzını açamadım.
0: Ha ondan bastım dedin yani.
1: Ya ya.
0: Da da da da da da da da. Çok severim
1: çok
0: onu be.
1: Beni kovamıyor da işte çalışıyor gidiyoruz orada.
0: Ya seni kovabilir mi Allah aşkına sektörde işinin uzmanı kaç kişi kaldı Allah
1: şükür abi bak arkadan o konuda. Çalışıyoruz yani.
0: Çalışıyoruz abi. Sen bir de bir şey söyleyeyim sana. Levent abi senin şöyle...
1: Çalışacak ya vallahi Allah.
0: Hem öyle senin bir de... Abi senin bir de şöyle bir duruşun da var hayata karşı. Yani...
1: Çok sertsindir ha.
0: Sersin. Hem sersin hem de algıların çok açık abi. Yani şimdi şirkette muhasebeci nasıl davranıyor? Öbürü ne yapıyor? Çip var mı yok
1: abi,
0: mu?
1: Abi bana gücü yetmiyor. Eğer gücü yetsin var ya yemin ederim beni sabah koymayacak da gücünü yetiremiyor.
0: Abicim kalifiye adam nerede bulacak Levent abi Allah aşkına ya.
1: Vallahi gücü yetmiyor abi.
0: Yetmez abi yetmez. Bak bir şey söyleyeyim ben sana. Senin bugün kovsa Allah muhafaza kovsa. Her nasıl aldığı olsun? Adama
1: benim yaptığım işe adam bulamaz.
0: Maksimum 6 ay çalıştırır her bulduğu insanı. Bulamaz kalifiye adam yok Levent abi.
1: Abi ben kendime güveniyorum. Ben 25 sene İstanbul'dayım. Bir ay boşta kaldım. Onda kendinize ekmek.
0: Bitti gitti. Bu kadar ya.
1: Emekli adamım ben abi. Gene yeter bana ya.
0: Her türlü geçirirsin. Yolunu bulursun abi.
1: Allah'a şükür.
0: Rızkı veren hüdadır. Kula minnet eylemem. Doğru mu?
1: Yok abi. Ondan sıkıntım yok benim ya. Ondan sıkıntım yok. Çok şükür.
0: Bitti gitti abi. Bu kadar
1: basit. Çalışıyoruz abi.
0: Abi gittiğin zaman da postanı koy. Korkma. Ya bak sana gerçekten. Bak patron sana yanlış yapamaz abi.
1: La abi adamın haberi olmuyor bazen. Onlar taklit. Ya patrondan çok patroncular bunlar anladın
0: ya
1: mı?
0: Ya kraldan çok kralcılardan ben de çektim
1: vallahi
0: ben de.
1: Vallahi abi yemin ediyorum öyle abi. La gerek yok. İşini yap maaşını al git. Sana ben ne fazla maaşım verir. Vermezler zaten.
0: Bitti gitti.
1: Ya o kadar ne gerek var abi?
0: Abi işte
1: o ülkemizin. O akşamada klimanın altında millete trip yapıyor. Sanki işe imalata çalıştırıyor. İki sene okumuş gözünü sevdiğim ya.
0: Evet. Bitmiyorlar abi bunlar bitmiyorlar.
1: Bitiremezsin abi her yerde çıkar böyle.
0: Şey gibi evet. Yaban otu gibi abi böyle.
1: Abi kendilerini bir şey sanıyorlar. Orada iki tane kalem tutuyorlar ya.
0: Tamam bırak Allah'ından bulsun ya bırak. Muhasebeciyi konuşuyoruz değil mi şu an? Muhasebeciyi konuşuyoruz şu an.
1: Efendim?
0: Muhasebeciyi konuşuyoruz şu an.
1: Vallahi abi muhasebeciyi konuşuyoruz.
0: Tamam hadi abi, bir şey söyleyeceğim. Bu hafta seni yine ararız. Yok bu hafta bitti. Haftaya ararız olur mu?
1: Kim? İşi düştüğü zaman arıyor. Vallahi serviste kendi telefonunu açmıyorum.
0: Ben abi. Diyorum. Ben arayacağım. Ben. Çip olayını merak ederim çünkü çip olayını.
1: Abi onu bulacağım. Şimdi yarın şeye bakacağım. O abi dedi ya. Anahtara.
0: Tamam işte ona bir bak.
1: Ona benim anahtarcı var. O iki defa da tık.
0: Tık tık ona bir baktır. Bana da haber ver. Ya bağlan haber ver ya bir şekilde haber var ama.
1: Ya arıyorum ben sizi de iki önce konuştum. Çok konuşuyoruz ya abla bağlamadın.
0: Şevval lütfen yapma ya. Allah aşkına Şevval'cim ya. Levent abi ben emri direktifi verdim. Şevval'cim bizi kırmaz.
3: Tabii ki.
0: Tamam.
1: Bir insan o ya o da iyi insan. Boş
0: ver. Senin canını...
1: O da ekmek peşe ne yapsın garip?
0: Ne yapsın o da işte bir muhasebeci değil ama... o da ekmeğin peşinde.
2: Daha iyi. Baksana gene milletle muhabbet ediyor. Bizimki şey gibi.

0: Nemrut mu?
1: Nemrut şart olsun ya. Yemek beğenmiyorsam ya.
0: Yemek mi beğenmiyor?
1: Lokanta 60 kişiye aynı yerden yemek yiyoruz. Ona, o yemek Boran yemeği iyi değil mi? Zıkkımın kokunu iyi.
0: sen kimsin ya bir kere yemek beğenmiyorsun? Allah verdiği nimet o ya. Nimet. Terbiyesiz.
1: 60 kişi aynı yerden yiyoruz. Hanımefendi neymiş? Oranın iyi değil.
0: Kadın mı bu bir de? Kadın mı bu?
1: Ya vallahi abi var ya.
0: Kadın. Kadın.
1: Ha, pardon abi. Şakalara borçluyuz gibi geldi bana da. Abi sanki bunlar evinde ne yiyorlar usta? Gözünü seveyim ya.
0: Abi şımarıklık bu. Nimet beğenmemek nedir ya Allah aşkına? Nimet beğenmemek.
1: Hayır 60 kişi bir yiyor, biz yiyoruz. Bize bir şey olmuyor. Mide değil mi?
0: Mide.
1: Onunki de amelde yiyemiyormuş. Sıkkımış. Seni arayayım vallahi bazen ilaçlar çal diye. Ben de alamam usta diyorum. Ben telefonunu açmıyorum. Mesaj yani ben sana abi ne yiyeyim? İçine gidiyor abi. Ben beni işler
0: Levent abi bir dakika sana kendi işlerini mi yaptırıyor git ilaç al.
1: Abi şimdi biz şeyiz ya en eskiyiz ya. Bir de şimdi fazla kalırsan görüşen yok. Öbür şoförler kadar anladın mı? Hı-hı. İstediğiniz yerde kalabiliyoruz yani.
0: He sana diyor ki git diyor şunu al diyor bunu al diyor akşam
1: yok,
0: kısır yapacak.
1: Yok servisteyken dükkana gönderemez öyle bir şansı yok sıfır.
0: Şansı yok.
1: Tamam, valla bana geçen gün ilaç al dedi. Senin kocan dedim bugün dedim çalışmıyordum. Kocan kalsın dedim kapattım telefonu.
0: Mis gibi hiç montam
1: olmuyor. Ondan sonra kamera var bizim dükkanına gelince beni görmüş. Abi patron seni çağırıyor. Gittim buyurdunuz bayırdınız dedim. Bankaya gidecek. Dedim bu söyledim sana beni şikayet et dedim. Ha o söyledi.
0: Terbiyesiz.
1: İlaç almadım diye bir saat bankaya gittim bankada bekledim.
0: Abi sana yapılan muameleyi ben kabul edemiyorum ya. Bak ya gerçekten kabul edemiyorum. Abi ne yapacağım
1: işte çoluk çocuk var. Yoksa ben... Onlara taviz vermem de çoğu çocuk işte.
0: Neyse Allah'larına bulsunlar. Levent abi.
1: Herkes hak ettiğini çeksin.
0: Amin. Arayacağız haftaya seni tamam mı çip için?
1: Haftaya bugün.
0: Aynen öyle haftaya bugün.
1: Ben sana yarın yazarım abi. Ben sabahın şimdi tık onu halledeceğim.
0: Tamam yarın yaz o zaman. Yarın olmadı yarın bağlanırsın.
1: Öyle de olur niye olmaz.
0: Tamam. Yanaklarından abi, ısırıyoruz.
1: Teşekkür ettim abim.
0: Var mı ekleyeceğin son bir şey?
1: Canına sağlığı.
0: Senin de canına sağlığı. Reklamlardan bak. Sonra çalacağım şarkıyı da sana armağan ediyorum.
1: Vallahi de.
0: Gökhan Türkmen çalıyorum. Büyük insan. Abi, büyük insan sokağa, çalıyorum.
1: Seninle konuşuyorum da yanı sokağa girdim. Abi kimse bana şarkı çalmadı. Çalsa artık dinek.
0: Yani dönüşte sana büyük insan çalıyorum.
1: Olur abi.
0: Tamam. Alkışlar oluyoruz. Levent baş. Görüşürüz Levent abi sağ ol.
1: Görüşürüz abi.
0: Bir ara aradan sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: verir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avoya çok iyi ya, çok iyi ya
1: Avoya. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Birazdan iki dinleyici burada olacak. Onlarla belki meslek tahmini yaparız. Belki muhabbet ederiz. Duruma göre artık. WhatsApp'tan ben müsaitim yazan iki dinleyici.

0: Eşakir be. Arman geldi. Arman'cığım merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhaba Fatih'ciğim, nasılsın?
0: Saygılar, çok teşekkür ederiz efendim. Nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ya bugün ne oldu ya bugün? Çok çabuk bitti program valla. Ben hiçbir şey anlamadım. Baktı gitti.
1: Valla ben de arabadaydım işte. Şimdi indim arabadan.
0: Ha, eve mi?
1: Yok, arkadaşımın bir kafesi var. Orada oturuyordum.
0: Ha.
1: Şey yazdım işte. Sıkıysa ara dedim. Aradınız.
0: Sıkıymış. Sıkı. Sıkı olmasa aramazdık. Demek ki sıkıymış.
1: Aynen, aynen öyle.
0: Bugünün mevzusu 20 yıl sonra ben. Dinleyicilerimize 20 yıl sonraki hallerini sorduk. Kendinizi nerede görüyorsunuz? Nerede görüyorsunuz efendim 20 yıl sonra siz?
1: Valla her zamanki hayalim, senin de hayalin, bir köyde.
0: Ah be, inşallah be.
1: Tavuklarla, vallahi, kuzularla.
0: Bir de tavuk değil mi yani? Hayalimize tavuk. Bak. Tavuk abi
1: tavuk.
0: Ya.
1: Gezen tavuk.
0: Ya evet, öyle uçan ev, kaçan araba, bilmem ne, hiç işimiz yok abi.
1: Yok, yok tavuk, abi yok.
0: Tavuk. Ver bana tavuk. Ver bana tavuğumu, ver bana yumurtamı.
1: Alayım yumurtanı her gün yapayım menemenimi.
0: Bitti, mis gibi olsun abi, bitsin gitsin ya. Vallahi ölümlü dünya, üç günlük dünya ya. Böyle bir güzel, huzurlu birkaç yıl yeterli bize yani. Ne olacak?
1: Aynen öyle. Önce bitti, sağlık, git. Önce sağlık.
0: Öyle vallahi, iyice yaşlı muhabbetine bağladım.
1: Vallahi billah. Bunu diyeceğini biliyordum, yemin ederim biliyordum.
0: kafandaki köy neresi peki? Mesela Levent abiden dolayı Zonguldak olabilir belki.
1: Ya ben şeyi aslında herkesin... Böyle Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu aklına gelir ama ben Datça tarafını çok seviyorum.
0: Ama oralara da çok göç var biliyorsun değil mi? Oralara evet, da çok gidiyor insanlar.
1: Ben işte 2 hafta önce yıllık izinde Palamutbükü'ndeydim yazlıkta.
0: Hı.
1: Ama orası yani şey tam böyle deniz kenarında olmayacak. Daha böyle denize uzak dağ kısmında olacak. O köyler çok güzel ya.
0: Sen de hadi buldun. Neyse bunun bir şey lafı vardı da bunu söyleyemiyorum
1: yazlık,
0: şu an.
1: Yazlık Halamut.
0: Sen de buldun, denizlisini arıyorsun yani. Ya. Yok efendim, uzak olacak da biraz şey olacak da.
1: O daha keyifli oluyor. Daha serin olur yani, o anlamda söyledim.
0: Sen de buldun, kumlusunu arıyorsun denizi ya. Vallahi billahi. Arman abi, ürün yöneticisi İzmir'den aradı bizi. Evet, İyi ki de aradı. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sticker göndersek kabul eder misiniz efendim?
1: Valla isteyecektim. Ağzından aldın. Tişörte de çok
0: ağzından mı aldın?
1: Ağzından lafı aldın.
0: Ha, öyle de. Sanki böyle buna meraklıymışım gibi oldu biraz, o yüzden.
1: Ya
0: yani.
1: Valla çok seviyorum sizi, yıllardır dinliyorum. Tişört de varsa sevinirim, yoksa canı sağ olsun.
0: Abi şöyle yapalım, 2 kilo patates, 300 gram beyaz peynir, tişört ve sticker böyle paket olarak gönderiyorum.
1: Aynen öyle, çok teşekkür ederim.
0: Kuru buza koyarız onları, bozulmaz.
1: Tamam.
0: Abi sadece olur. Sticker var, onları gönderiyoruz. Tamam, tişört gelince de onu da göndeririz, tamam mı?
1: Canın sağ olsun. Eyvallah. Tamamdır. İyi yayınlar Şenacığım.
0: Akşam oluyoruz. Tamam. Görüşürüz. Biraz da kavun alayım ya, var.
2: Abi dilenci değilim ya.
0: Az da kavun alayım, varsa şey olsun. Son telefon mu? Vay, bugün ne oldu, programa bitti gitti ya, hiçbir şey anlamadım. Serdar mı geldi? Serdar ikinci. Serdar abi.
3: Merhaba abi, buradayım.
0: Ben de buradayım. Kulaklığı varsa kapatalım, hoparlörü falan kapatalım. Seni net duyalım, şöyle güzel duyalım.
3: Tamam.
0: Harika bir insansınız efendim. Serdar abi de Kayseri'deymiş kendisi. Birinde şeye geliyoruz, Kahramanmaraş'a. Yolun düşerse gel, Kayseri Kahramanmaraş yakın değil mi?
3: Ya yakın, böyle 3 saatte falan gelebiliriz de.
0: Uzakmış, gelme abi. 3 saat ne ya, ben daha yakın zannediyordum.
3: Yani bizim arabayla 3 saat, daha iyi bir arabayla 2 saatte, 1,5 saatte gidersin ben.
0: Araba ne?
3: Boşver. 4 tekeri bir de motoru var, başka bir şey yok.
0: Ha, iyi, marka vermemek için öyle dedi bence.
3: Aynen.
0: Eyvallah. Bu hassasiyetiniz gözlerimi yaşartıyor, dinleyicilerin bu hassasiyeti. Bazen doğru, şey yapıyorlar. Abi söyleyeceğim ama markaya girmesin diyor. Çok teşekkür ederiz. 20 yıl sonra kendini nerede görüyorsun Serdar abi?
3: 20 yıl sonra siz neredeyseniz biz de oradayız gibi.
0: Eyvallah. Peki kişisel olarak biz yokuz mesela. Biz ölmüşüz. Sen neredesin?
3: Ben yerimin değişeceğini pek sanmıyorum. Yani yine Kayseri'de.

0: muhtemelen torun seviyor oluruz. Öyle bir şekilde.
1: Torun var mı şu an? Yok herhalde. Şu an var mı torun?
0: Şu an yok. Yaşım 43. Büyük kızım 14 yaşında. 20 sene 34 derken hani bir 8-10 yaşında torunumuz olabilir.
1: Allah bağışlasın efendim. Yaş 43. Vay be. 3 sene sonra sana geleceğim. 14 yaşında çocuğu var ya. Değil mi 14 mü?
0: Evet evet. 2010.
1: Maşallah.
0: 12 yaşında oluyor.
1: Bir şey söyleyeceğim. Nasıl, kanka gibi misiniz yoksa torunla?
0: Yani aramız iyi ya, tam bir baba kız ilişkimiz var kızla.
1: Ha, iyi güzel. Yani torunla diyorum, kızla yani. Yanlış söyledim, özür dilerim. Peki Serdar abi, sana da tişört gönderiyoruz.
0: Çok memnun olurum.
1: Süremiz kalmadı, bitti. Seninle biraz az konuştuk ama bağışla bizi.
0: Olsun olsun olsun.
1: Sana da sticker gönderiyoruz.
0: Çok selam. Sena Hanım'a selam.
1: Eyvallah.
0: Hanım'a selam.
1: Kadroyu tanıyorsun, biliyorsun kadroyu.
0: Kadroyu komple biliyorum. Sibel Hanım'dan, Banu Şana'dan, herkesi biliyorum.
1: Vay arkadaş ya. Böyle bir radyo olur mu lan? Kim o, yenge mi?
0: Evet evet, o da yanımda. İşte
1: ver ver. Gelmiştik. Ver telefonu, ver telefonu. Çabuk telefonu ver.
2: Tamam. Alo.
1: Yenge Hanımcığım, nasılsınız?
2: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Fatih Bey. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun efendim. Ben de iyiyim. Kayseri aşığı kocanız Serdar evet. Bey. Siz de evet. Herhalde Kayseri aşığı, çünkü oradan
2: evet,
1: uzaklaşmak.
2: Evet, memleketimizi. Ayvalık'ı bırakıp geldik, öyle yani düşünün.
1: Nereyi?
2: Ayvalık'ı.
1: Ayvalık'ta yaşıyordunuz, evet. Kayseri'ye mi geldiniz?
2: Evet.
1: Niye öyle memleket bir şey oldu?
2: Memleket ağır bastı.
1: Memleket hasreti ağır basmış.
2: Evet.
1: Aman Ayvalık'ın suyu soğuk zaten. Boş ver. Kayseri'ye gelmeyelim.
2: Çok güzel. Yakın zamanda gideceğiz zaten.
1: Ayvalık. İyi hadi bakalım inşallah.
2: Çok seviyoruz sizi.
1: Sağ olun. Sticker'ı Serdar Bey'e değil size armağan ediyorum. Da o yüzden şey yaptım. Telefonu istedim efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Kızınıza da selamlarımı iletin lütfen.
2: Teşekkür ederim.
1: Alkışlar olur. Söyle.
2: Size bir sticker.
1: Kız ben ne anlatıyorum yarım satır? Kız onu anlatıyor mu? Ne diyorum, Serdar'a değil sana veriyorum demiş, duymuyor beni.
2: Ay teşekkür ederim. Ben başka bir şey anlamadım.
1: Tamam.
2: Başını kaçırdım.
1: Sticker'ları size gönderiyorum, Serdar'a değil diyorum zaten.
2: Çok teşekkür ederim. Tamam. Her yere yapıştıracağız.
1: Alnına yapıştır kocanın be Allah aşkına.
2: Çekeceğim, yapıştırıp çekeceğim.
1: Sabah uyandığında Alem FM logosuyla uyansın. Tamam. Akşamla oluyoruz, görüşmek üzere efendim.
2: Görüşürüz.
1: Var olun. Ne yani, bizi araman için maçan yiyorsa mı yazalım demiş efendim. Az önce ne demişti, sıkıyorsa aramı demişti.
3: Evet.
1: Sıkıyorsa. Ya buraya ilginç şeyler yazanları arıyor bizim Şevval. Onun kopyasını vereyim ben size efendim. Madem fonda çok şahane bir şarkı var, şahane bir haber vereyim dedim. Güzel olur. Ecnebiler buna power match diyor. Mükemmel uyum anlamına gelir. Efendim birinde Kahramanmaraş'tayız. 1-31 Ağustos arasında da Kafum Fuar Alanı'nda olacağız. Orada sadece biz olmayacağız tabii, bir sürü şey olacak. Luna Park'tan çocuk atölyelerine, yeme içme, alışveriş, her şey var. Bir şey eksik ya, ne eksik demişler bizimle iletişime geçtiler. Sağ olsunlar, Harun abiye buradan selamlarımızı çakalım. Kahramanmaraş ekibine, Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı için biz de orada olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Fuara Kafum'da olacağız. Altını çizeyim.

0: Valla bugün mesaj olarak da inanılmaz yoğundu. Okuyamadıklarımız varsa kusura bakmasınlar. Takdir edersiniz ki sadece mesajları okusak program 6 saat sürer. O yüzden sistemlerinizi göğsümde yumuşatıyorum ama sizin de beni anlayacağınızı düşünüyorum. Kısa bir ara, aradan sonra veda için buradayız.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından...

0: ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira, 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Böyle bir
1: dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok.

0: işinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam ediyor.
2: Hayır efendim, ne alakası var, programın sonuna geldik. Şevo, teşekkür ederiz canım benim.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Sağ ol, var ol.
3: Siz de var olun.
2: Efendim veda ediyoruz. Çok güzeldiniz. Gerçekten bugün ekstra bir güzeldiniz. Hepinize minnettarız efendim. Çok çok çok çok çok çok çok teşekkürler. 22'de bizim Serdar burada olacak. Yetenekli çocuk, bence dinlenebilir. Yani değerlendirilebilir en azından. Bir bakın, bir kulak kabartın. Beğenmezseniz zaten tepkinizi... Canım Serdar'ım 22'de. Biz bir aksilik olmazsa yarın sabah tekrar 7'de burada olacağız. Ölmez sağ kalırsak. Muazzam bir akşam diliyorum hepinize. Katılım sağladınız. Yalnız bırakmadınız. Bizi yalnız bırakmadınız. Çok önemli bir şey, yalnız bırakmamanız. Siz bizi yalnız bırakmadınız diye Uğur Derin Dondurucu da sizi yalnız bırakmıyor efendim. Nasıl böyle bağlayayım dedim.
3: Çok iyiydi.
2: İyiydi, bence de iyiydi. Sevgili dinleyenler, şöyle ki efendim, Uğur Derin Dondurucu'nun muazzam bir kampanya var. XXXL Nofros buzdolaplarında diye bir kampanya var. Ne demek bu? Bu şu demek. Bu büyük hacimli buzdolaplarından birini aldınız ya, sizi mağazadan hemen göndermiyorlar. Dur diyorlar. Neden diyorsunuz, dönüyorsunuz tabii. Ne oldu diyorsunuz. Onlar da diyor ki 16.425 lira değerinde bir şey veriyoruz size. Derin dondurucu veriyoruz. Siz de diyorsunuz ki ya ben bunu alamam efendim, evde yerim yok. Şimdi, zaten XXXL Nofros buzdolabı almışım. Nereye koyayım ben bunu? Mağazdaki de diyor ki o kaynana verirsin. Kayınpederine verirsin. Bir yere verirsin. Hediye edersin diyor. Ama böyle bir şey veriyor Uğur. Bir de anlaşmalı bankalarda 9 aya varan taksit fırsatı var. Bu da çok önemli. Bugün biliyorsunuz taksitle neredeyse hiçbir şey alamıyorsunuz efendim. Taksit olayı artık neredeyse yok

0: denecek kadar az. Bir de klima aldınız diyelim 12'lik, ona da 9545 lira değerinde su sebili, 18'i 24'lük alırsanız da 12610 lira değerinde bir su sebili veriyorlar. Bitti mi? Asla, dikkat ederseniz kağıt sesleri geliyor. Bir kağıt daha kenara koydum çünkü bitmiyor kampanya. Devam ediyor. Bir de son olarak da Ankastre ocağınızı veya fırınınızı alırsanız da 9170 lira değerinde bir davlumbaz hediye ediyorlar. Daha da bana yetmedi diyorsanız daha da ben artık daha ben ne diyeyim. Bir sürü şey veriyorlar size. Bence bunu bir kullanın, bir değerlendirin sevgili dinleyiciler. Uğur'a, Uğur Derin Dondurucu'ya, Uğur ekibine selamlarımızı gönderelim. Bu yerli ve milli markanın bu güzel hareketleri bizleri de gururlandırıyor. Alem FM saat 20'ye kadar benimle sözleşme yaptı. O yüzden yayını bitirmek durumunda. Bazıları diyor ki niye erken bitiriyorsun? 20 olmadı ki, 19.53'te 54'te bitiriyorsun diyor. Reklam var ya. O yüzden o süreyi tamamlamak adına yani 20.01'de yayın yapsam mesela 1 dakika 2 dakika sarktı, ben tazminat ödemek zorunda kaldım. Alem FM'le mahkemelik olmayalım diye mecburen tam süreyi oturtmam gerekiyor. Kıymetli dinleyici, öyle kafama göre yapamıyorum.
1: Evet.
0: Bazıları diyor ki yayın koordinatörsün yap. Öyle nerede? Öyle nerede? Bizim yayın koordinatörlüğümüz kime söker? Kime söker efendim, değil mi Şevval'cim?
1: Yok abi, hayır, öyle değil. Katılmıyorum.
0: Asla değil.
1: Söker.
0: Ne söker?
1: Bize söker.
0: Ben size söker. Estağfurullah. Size ben öyle bir şey yapar mıyım?
1: Yok.
0: Gideyim o zaman ben. Sen fazla yayın yap, tazminatı biz öderiz. Adliyeden bir çıkıyorum, kimse yok. Oo, bak bunu yazan dinleyici bir de fotoğraf göndermiş bize dün. İki çocuğumla birlikte radyocuyla yaptığım yayın da unutulmadı. Dünkü konuya katılım yapmış, şimdi gördüm. Ay, iki çocuğunu almış, Kocaeli'deki yayına gelmiş. Kocaeli'de bir AVM vardı. O AVM'nin ortasında stüdyomuz vardı bizim. Böyle Alem FM logolu falan. Gördün mü?
1: Gördüm.
0: Tipimi gördün mü? Evet.
1: Ben neye güldüm biliyor musun? Eşiyle fotoğraf attı zannettim de eşini arıyorum. Fotoğrafta iki erkek
0: ben,
1: var.
0: Ben iki erkek var, eşi yok, evet. O sırada beyefendi eşi benim yani. Değil mi? Tam aile fotoğrafı gibi olmuş. Benim tipi gördün mü ya? Kırmızı İyisin. Ayakkabılar, şeyler, tipe bak. Ay, bu neymiş ya?
1: İyisin gayet.
0: Yok canım.
1: Sen mütevazilik yapıyorsun.
0: Dinleyicimize bu tipi ziyarete geldiği için... Çünkü yani bu tepe ancak cezaevinde ziyarete gidiyor. Öyle bir tepe. Peki gidiyoruz artık. Dinleyicimize de teşekkür ederim. Adı yazmıyor. Yazsa vallahi selam çakacağım da adını göremedim. Peki. Selçuk. Şimdi gördüm. Selçuk, çok teşekkür ederiz. Yarın bir aksilik olmazsa beraberiz. Ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

Temmuz tarihleri arasında Goventa VU7025 kule tipi ventilatör 5999 liraya, Philips BHA 301 çift 0 hava üflemeli saç şekillendirici

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
1: Saat 20. Bu bir reklamdır.
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Yeni saatte de tüm zamanların en iyileri.
4: Alem
1: efendi.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Birazdan reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bugün Yitir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Yitir.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğu?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından, plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk gelinden, kadınla erkeğine, gencini, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Serdar yayına başlar. Saatler gece yarısını gösterene kadar her alemin radyosunda. Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz şimdi.

0: daha lan.
1: İyi geceler. Bu geceki yayın interneti yetmeyenlere gelebilir mi? İnterneti yetmeyenlere gelebilir mi? Evet, Hüseyin bakacak şimdi interneti yetmeyenlere gelebiliyor mu, haber verecek. Ben de size duyuracağım sevgili dinleyenler. Hüseyin bak bakayım interneti yetmeyenlere gelebiliyor mu bu geceki yayın?

İnterneti yetmeyenlere gelebilir mi sevgili dinleyenler? Haberiniz olsun. İnterneti yetmeyenlere gelebiliyormuş. Değerli dinleyenlerim. O zaman gecenin yayını interneti yetmeyenlere geliyor. 23 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Alem FM'de Serdar yayında başlar değerli dinleyenler. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne yaptınız? Ne yaptınız bensiz? Çok güldünüz mü? Bulunduğunuz yerde işte hava durumu nedir, sıcaklık nedir falan filan böyle şeyler. Sıcaklıktan bahsetmiş ki herkes yine havanın çok sıcak olduğundan bahsediyor ama kimsenin su durumuyla alakalı hiçbir şey söylediği yok. Hani barajlar böyle ufacık böyle bir doluluk var ya hani barajlarda, o haber bültenlerine falan da ilgisini çekmiyor. Şimdi 15-20 gün sonra görürsünüz mesela. İkinci el piyasasında yaprak kıpırdamıyor. Şimdi de Ali Beyköy Barajı'nda. Kesin bu habercilerin gittiği ikinci el araba şeyi, araba pazarı Ali Beyköy Barajı'na kesinlikle çok yakın. Bak kesinlikle çok yakın söyleyeyim yani sana, kesinlikle çok yakın.

Hemen bakayım İSKİ'nin sitesinden. Şöyle. Baraj doluluk oranları genel %57.01. Öyle bir yüzde yoktur değerli dinleyenlerim. %57'dir o. %57 baraj oranı, %57 değerli dinleyenlerim. Haberiniz olsun, %57. Su kullanımıyla alakalı

Aslında eskiden olsa şey derdim, uyarıya gerek yok herhalde derdim ama galiba var. %57 bir şey, yani İstanbul gibi bir kentte bir şey değil biliyorsun. Yani hiçbir şey yani %57 nedir? Sarıyer meyvelim çıkartmış, merak ettim demiş efendim. Oo, ben de bakayım. Konu vereceğiz sevgili dinleyenler. Konuya katılım gösteren dinleyicilerimize elimizden geldiğince Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü armağan edeceğiz. Değerli dinleyenler.

Sen başkasın Abdüley yazmış biri bana. Ha, benim replik. Sen başkasın Abdüley. Benim replik. Serdar selam. YouTube'da aslanım diye 3-4 bölümlük bir şeye denk gelmiştim. Seyrediyordum. Son 2 bölümü seyredememiştim. Bakayım dedim. Bulamıyorum. Hayır, kaldırdık efendim. Söyledim ben. Onun bir tarihi var. O tarihe kadar seyrederseniz seyredebilirsiniz. Seyredemezseniz aslanım mini dizisini artık YouTube'da göremezsiniz. Didiydim ben, didiydim yani ben. Şu an evet, şu anda seyredemezsiniz. Şu anda. Böğücülerin hiç etmiş olduğu şeylerden bir tanesidir o da. Neyse, aman Allah'tan adını anmayalım da, aman aman. Aman yani, aman. Neyse, işin özü şu anda seyredemezsiniz YouTube'da. İleriki tarihlerde bakacağız Abdülhakim.

Evet. 536 918902 sevgili dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası 901-8902 değerli dinleyenler. Ha, buraya Alem FM. Şimdi konu önerileri var, onlara bakayım. Mesela bir tanesi yazmış, demiş ki bir insan neden aldatır, bunu konuşalım demiş. Hayır. Hani derdinizle dertlenmek isteriz de bu olmasın be. Size zahmet. Olur mu yani? Hayırlı günler abi, stikerleri yapıştırdım. Bu sadece karavandan bir örnek. Otobüse, arabaya yapıştırdım. Onları da çekince atacağım. Şu an yine seni dinliyorum. Oğlum Ensar, kızım Sima'ya selam. Gönderir misin seni? Onları aşıladım, seviliyorsun. Thank you very much. Neler varmış burada? Senin abini yerim stikerini yapıştırmış. Yıllarca beni böyle yediniz. Yine abini yerimin başka bir çeşidi. Günaydın. Yavrum çıkarma şöyle sesler. Lütfen bir daha bizi arama. Nanayta fişto. Bak, bu bilgiyi satın alamazsın. Tam mutsuz olacağım, bir gülme geliyor gibi stikerler. Haydi bakalım. Aldatanlar inşallah yakalanır demiş bir dinleyicimiz. Aynı fikirdeyiz canım. İnsan aldatmak kötü şeydir yani, insan aldatmak. Ha, hırsızlık yapmışsın ha onu ya. Ben böyle şeyler konuştuğum zaman bana kızıyorlar mesela. Terbiyesiz, ne alakası var falan diye. Aldatanlar bana kızıyor, anladın mı? Ama burada dürüstlükten falan konu açılsa en başta onlar yazarlar yani. Serdar, konu ciddi mi olsun, geyik mi? Yürü be abim. Bana bırak diyorsun.

0: efendim.
1: Merhaba.
0: Merhaba abi, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim Serdar. Sen nasılsın?
0: Sağ olun abicim, ben de iyiyim, çok teşekkür ederim, var olun. Konu geyik mi olsun ciddi mi olsun diye yazmışsınız. Demek sizde konular boy boy.
1: Ben de boy boy abicim.
0: Alalım bir boy.
1: Nereden alalım mesela Serdar'cığım?
0: Ben boy veriyorum. Hani
1: boy ver.
0: Ne bileyim, istediğiniz bir konudan bir örnek verin bakalım. Beğenirsek sizin vermiş olduğunuz konudan ilerleyelim abicim.
1: Tamam, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben geçenlerde tespit ettim abi. Ucundan su akan bir hortum gördüğünde tüm erkekler elini alıp sağa sola tutmaya başlıyor. Bu erkeklerde bir bilinç altında yatan bir şey mi yoksa...
0: Ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Gel böyle aşık atışması gibi olsun, tamam mı? Park etmek için uğraşan birini gördüğü zaman dünya üzerindeki bütün erkekler park sensörü oluyor. Hani mesela
1: o sürü,
0: al gel abi, tam sol ileri olmadı abi, çık bir daha gir filan. Yani bu inşaat seyreder gibi, gören herkes katılıyor buna. Herkes.
1: O biraz sürücüye bağlı ama sanayide falan olursa dediğin doğru tabii.
0: Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben şunu gördüm abi. Abi üçüncü katta oturuyor. Alt tarafta kadın olsa anlayacağım. Yokluktan indi diyeceğim. Bir tane adam aşağıda. Bir tane adam aşağıda şey yani, kullanan kadın olsa anlayacağım. Bir tane adam aşağıda cebelleşiyor. Giriyor çıkıyor falan. Bizim üçüncü katta oturan adam aşağıya indi. Dedi ki abi öyle olmaz, bak buradan çıkacaksın falan. Şöyle yapacaksın falan. Ve adama yardımcı olup tekrar yukarıya çıktı. Tamam, bir insan utanır gider başka bir bakkala gider ekmek alır. Dönüşte geldim falan der yani, ama o da yok. Evet, başka mesela abi, bir tespitin başka.
1: Başka mesela, zamanında bir arkadaş dedi ki ben dedi hayatta beyaz çorap giyemem.
0: Evet.
1: Siyah çorap giyemem.
0: Evet.
1: Hatta bir ablamızın bir tanesi dedi ki ya ben dedi evime çorapsız sokmam ve beyaz çorap olacak dedi.
0: Evet.
1: Diğer arkadaş dedi ki ben dedi hayatta beyaz çorap giymem, siyah çorap varsa evine girerim. O zaman da konuşmuştuk böyle arkadaşla da. Bilmiyorum hala siyah çorap mı takılıyor yoksa beyaza karşı ön yargısı bitti mi?
0: Ayağınızda çorap var mı şu an sizin?
1: Var.
0: Ne renk?
1: Siyah.
0: Çok düşündün, inanmadım.
1: Yo vallahi siyah, çekip atayım mı?
0: Ya ne yapayım ben senin ayağının fotoğrafını ya?
1: Niye birader, herkes senin siyah ayak, siyah çorap giydiğini biliyor ya, benimkinde bizden ne var ya?
0: Vay canım, ben ne yani öyle, o bu var ya, bu böyle bölüm bölüm ya, bugün çorap yarın pantolon öbür gün don filan, bu böyle gider. Yapma.
1: Gider. Yok.
0: Neredensiniz abicim siz?
1: Afyon Karadeniz.
0: Neredesin şu anda?
1: Yoldayım. İşten çıktım, eve gittim.
0: Ne iş yapıyorsunuz abi?
1: Mermer işi yapıyorum abi. Afyon'da başka ne iş yapılır?
0: Ne bileyim, bilmediğimden soruyorum. Var canım, ne zaman? Mali müşavir falan da bağlanıyor oradan bazen. Bir şeyler oluyor yani oralarda.
1: Yok. Afyon'a genelde ya et ya gastronomi ya da mermer işi olur başka. Bir de otelci olabilirsin.
0: Ya da kaplıca falan açacaksın değil mi?
1: Yani otelci işte, kaplıca oteli.
0: Neydi abi, Afyon'da bir Sarı Gazi, Sarı Göl bir yerde Afyon'da, Sarı...
1: Gazlı Göl.
0: Aha tamam, yaşa abi, evet Gazlı Göl. Peki tamam, isim nedir abicim sizin?
1: Tezcan. Evet abicim.
0: Doğrudur, tamam Tezcan abicim, iyi yolculuklar diliyorum, görüşürüz, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim abi, var olun, sağ olun, size sağ olun dedim. Beni de yayına alır mısın Serdar? Karı koca tır şoförüyüz. Yoldayız lütfen. Ya karı koca tır şoförü değilse sen tır şoförüsündür, karın yanındadır. Yani yüksek ihtimalle öyledir. Ne olur öyle olsun. Ne olursun. Karı koca diyor, tır şoförüyüz. Şey ama merak ettim. Dur bakalım. Karı koca tır şoförüyüz. Bir bakalım nedir ne değildir. Benim tahminim o. Yani abi tır şoförüdür, yenge de yanındadır. Söyleyeyim. Alo. Alo.
2: Efendim buyurun.
0: Merhaba hanımefendi.
2: Merhaba.
0: Beyefendi tır şoförü, siz de yanındasınız galiba değil mi?
2: Her ikimiz de tır şoförüyüz.
0: Her ikiniz de tır şoförüsünüz.
2: Evet.
0: Şu an kim kullanıyor?
2: Şu an eşim kullanıyor.
0: En son ne zaman siz kullandınız?
2: Dün.
0: Firma bunu biliyor mu mesela, ikinizin de kullandığını biliyor mu firma?
2: Hayır.
0: Ya o zaman değilsiniz. Yani o zaman değilsin. Hani üzerime vazife değil ama soruyorum, sadece soruyorum. Yeterli ehliyetiniz var mı?
2: Tabii ki her şeyim var.
0: SRC belgeniz, diğer belgeler filan, izin belgesi falan.
2: Hepsi var.
0: Sadece firmanın haberi yok sizin kullandığınızdan.
2: Yoksa...

0: tırcılık yapacağım. Zaten şey böyle tırcılar bilirler. Acemi şoförlere henüz vermiyorlar. Hiç kimse anasının karnında öğrenmiyor halbuki.
1: Anlıyorum.
0: Bir yerlere gelebilmek için öğrenebilmek lazım. Bunun için de güvenmiyorlar. Ben de kocamın yanında şu an staj görüyorum.
1: Anlıyorum. Ya bir maaş karşılığı değil yani.
0: Nasıl?
1: Bir maaş karşılığı değil.
0: Şu anda değil. Anladım. Ama o da olacak.
1: Alırsın.
0: Kendi kırmızı alınca o da olacak.
1: Ya alırsın, kocandan alırsın ya. Alırsın alırsın. Neredesiniz hanımefendiciğim şu anda?
0: Biz şu an Ankara'dan çıktık, Çamlıdere'yi geçtik, Karga Sekmez'i geçtik, Gebze'ye doğru yol alıyoruz.
1: Gebze'ye doğru yol alıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yüklü mü araba, ne var arabada?
0: Anlamadım, pardon.
1: Araba diyorum, yüklü mü?
0: Yüklü yüklü, üzüm sirkesi.
1: Üzüm sirkesi yüklü.
0: Evet.
1: Sonra burada boşaltacaksınız, boş mu dönecek araç?
0: Oradan da artık ne verirlerse geri dönüş Ankara.
1: He, geri dönüş tekrar Ankara. Siz kendiniz Ankara'da yaşıyorsunuz herhalde.
0: Biz Ankara Çamlıdere'liyiz. Fatih, Beyza, Bozkurt.
1: Anlıyorum efendim. Beyza Hanım galiba, değil mi sizin?
0: Evet.
1: Tabii Fatih Bey olmayacağınıza göre Beyza Hanım, evet. peki Beyza Hanım, ya meraktan soruyorum, neden tırcılığı seçtiniz? Niçin?
0: Ben eşimden ayrı kalamıyorum. Eşimi çok seviyorum.
1: Peki adam astronot olsa ne yapacaktın? Astronot olsa?
0: Astronot olurdum. Ben hep şey diyorum. Allah vermiş. Ben seninle cehenneme gelirim.
1: Ya tabii ki Allah ayırmasın ama adamın da... Ama adamın da çektiği hayat değilmiş yani. Baksana, iki kafamı dinleyeyim diye tıra çıkmış, tır şoförü olmuşsunuz ablam.
0: Serdar ne diyor, duyuyor musun?
1: Ne diyor?
0: Bir daha söyle.
2: Kıskançlığından bırakmıyor beni.
1: Yapıyorum. Çok çok net abi, çok belli. Çok. O çok net, çok belli. Baksana, tırcı olmuştur. Kocamı bırakmam, ben tırdan kıskanırım. Vitesleri falan hep ben atacağım. Hiç
0: şey olmaz. Ama böyle olmaz Serdar. Kadınlardan yana olmaz böyle.
1: Ben zaten normalde kadınlardan yanayım ama sizin durum birazcık farklı. Şimdi neden tırcılık dediğimde, işte ne bileyim, seviyorum. Büyük araç severim, kullanmayı seviyorum. İlgim vardı, şu oldu, bu oldu falan sebepleri, eyvallah. Ama neden tırcılık? Kocamı yalnız bırakmamak için. Bunda benim espri yapmama gerek yok. Komik, kendi komiksin zaten. Yani.
0: Ama Serdar ya.
2: Serdar, seni çok seviyorum. Bütün programlarda sardırıp sardırıp dinliyoruz.
1: Abi benden uzak ol yenge yanındayken. yenge yanındayken deme böyle şeyler.
0: Şimdi ben bazen yolda gidiyorum ya, böyle açıyorum Serdar. Hı. Yine mi diyor, bak diyor, korkacaksın, yapma diyor. Hayır ya diyorum.
2: Aslında ben korkuyorum Serdar, onu öyle söylüyorum.
1: Anlıyorum, anlıyorum abi. Peki abi, şimdi hani siz işte yengeyle berabersiniz, doğru değil mi?
2: Nasıl, anlayamadım.
1: Hani abi, işte çalışırken yengeyle berabersiniz değil mi?
2: Evet evet.
1: Eve gidiyorsunuz, evde yengeyle berabersiniz değil mi?
2: Evet.
1: Dışarı çıkıyorsunuz, dışarıda yengeyle berabersiniz değil mi?
2: Aynen aynen Serdar, sorma. Ama
1: ses zaten, sen de böyle şey sucuk zarı gibi kalmışsın yani, anladın mı sen? Çok.
2: Sen benim böyle güldüğüme bakma Serdar.
1: İçim kan ağlıyor Serdar.
0: Aman.
1: Kaç yıllık evlisin abi? Kaç yıllık
0: evlisin? Böyle başaramayız.
1: Kaç yıllık evlisiniz?
2: Biz 6 yıllık diyelim.
1: 6 yıl. 6 yıldır yanında mı hanımefendi senin?
2: Kesinlikle 6 yıl, bir yıl yanında.
1: Çocuk var mı?
2: Çocuk, 3 tane oğlumuz var, ellerinden öper.
1: Neyse, en azından o var bir dönem yani, en azından maşallah.
2: Yok, çocuklar büyük olduğu için artık onları sallamıyoruz, onlar bizi kolluyorlar.
1: Anladım abi, onlar sizi kolluyorlar. Peki en uzun nereye gittiniz efendim yengeyle?
2: En son Erzurum'a gittik.
1: Erzurum'a gittiniz en son.
2: Erzurum'dan gelmiştik.
1: Evet.
2: Vallahi ya, insanın sevdiği yanında olduğu zaman yolda koymuyor. Hiç şey koymuyor yani.
1: E tabii şimdi yenge yanında ne diyeceksin ki zaten?
2: Aynen.
1: Yani ne diye? Bizi yeme şimdi.
2: Neler derdim neler.
1: Tabii canım, ne diyebilirsin ki? Ama sesinde bir yorgunluk var, böyle bir alem yorgunluğu var sesinde. Yani hani dışarıdan bir şeyler diyorsun ama iç sesin böyle, ah Serdar ah. Ah Serdar.
0: Ama bu telefon kapanır Fatih.
2: Serdar şu anda tam kulağımın dibinde yani. Yanlış bir şey söylersen adam kulağına tın tın vuracak.
1: Valla size vuracak abi. Biz burada hayata devam edeceğiz. Hiçbir şey yok. Ama şimdi 6 yıllık evlisiniz. Devamlı yollardasınız. Peki.
2: Evet.
1: Peki yani ne bileyim yenge, çocuklar evde yani. Çocukların yanında mı kalsan bir süre ya, adam bir şey yapsa?
0: Onlar
1: böyle
0: artık büyüdüler Serdar. Gözüm arkada değil.
1: Onlar büyüdüler. Gözünüz arkada değil.
2: Valla bir tane kız çocuğum olsaydı onu da yanımda ayırmazdım ama evde 3 tane bizim nasıl diyeyim, böyle izbanduklar, değişik canlılardan var 2-3 tane.
1: Kaç yaşındalar efendim çocuklar?

0: 21-20-17.
1: Maşallah 21-20-17. 3 tane erkek çocuk, doğru mu?
0: Yok, onlara erkek demeyelim. Onlar değişik canlılar.
1: Tamam, şimdi yengeye hak verdim. 21-20-17 yaşında 3 erkek çocuğun olduğu evde yaşamak mı, tır şoförü olmak mı? Tır şoförü olmak.
2: Evet, evet. Çok şükür.
1: Tamam, öyle kocamı kıskanıyorum falan filan hava civaymış. Ben şimdi asıl anladım ben derdi. Tamam.
2: Ya anladın mı hazır abime?
0: Ya Serdar, bunun böyle kibar kibar konuştuğuna bakma. Direksiyona geçtiği zaman ne küfürler yani, böyle jiletini açılmamış küfürler diyor.
2: Ama Fatih.
1: Hanımefendi, hiç yakışıyor mu ya?
2: Ama hak ediyor bazıları.
1: Neyi mesela hak ediyor?
2: Ya önüme kırıveriyor sinyal vermeden.
1: Evet.
0: Kör noktaya giriyorlar.
2: Kör noktaya giriyorlar. Ben hızımı almışım gidiyorum. Önümde frene basıyor. Halbuki bu tıra yapılmaması gereken şeyler.
1: Abi muhabbete bak, ses tonuna bak. Kadın sesine hiç olmuyor bunlar. Şimdi normalde bunun şöyle olması lazım. Bu muhabbetin normalde şu sesi. Abi hızımı almış geliyorum, kör noktadan bir çıkıyorlar falan filan. Hani şey olmuyor mesela. Hızımı almış geliyorum. Vallahi sizi inandırsın. Ojelerim kurumamış da. Bak yani, ama oradan. Neyse, en azından kullanabilen birisi var yani arabayı. Yanında kullanabilen birisi var.
0: Yok yok, onu yetiştiriyorum. İnşallah böyle canavar olacak.
1: Olmasın canım, canavar.
0: Canavar olacak ya.
1: Canavar. Olmasın dedikçe canavar olacak diyor.
2: Olayım hocam. Her şeyden.
0: Ama artık bu trafikte canavar olmak lazım.
1: Anladım efendim. Peki. İyi, tamam, hadi iyi yolculuklar diliyorum. Hanımefendi, size tişört gönderiyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Bir dakika, ama sizi işaretlemem lazım size. Bir saniye.
2: Evet. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Bir tane de bana göndersen takım giyinirdik aslında.
1: Öyle yapamıyoruz. Şu zamana kadar bu teklifi çok aldım abi, biliyorsun. Bir konuşmada bir tane. Hani bir konuşmada bir tane. Yani
0: eşime gelsin.
2: Evet, çok isterim. Çok teşekkür ederim.
1: Abi ben size verdim zaten. Ben burada kız tarafıyım. Erkekle işim olmaz dedim ben.
2: Ama az önce öyle demiyordun Serdar.
1: Ablacığım, az önce seni denedim.
2: Ha, normalde onu dinleyince ona hak verdim. Peki, erkek danışması.
1: Hayır canım, öyle bir şey olur. Ben bir kadının olduğu yerde erkeğe hak verecek kadar cahil miyim ablacığım?
2: Hani seni sevmiyoruz Serdar. Az önce o internet muhabbeti vardı ya.
1: Neydi?
2: İnternet çekmeyenlere gelsin.
1: Evet.
2: Fatih dedim, bu bizi anlatıyor. İçine doğdu. İnternet çekmiyor. Biz burada çıldırıyoruz.
1: Çekmeyenlere değil ama diyor. İnterneti yetmeyenlere.
2: Ha, yetmiyor da, çekmiyor da bizimki, her ikisi de.
1: İyi, tamam. İki şekilde de gelmiş size yani, peki.
2: Vallahi çıldırdık, seni duyamadık ya.
0: Artık tişörtü senden aldık. İnterneti de Fatih Yıldırım'dan alırsın.
1: Önce kendine versin de kalanı verir size. Hadi görüşürüz.
2: Seni seviyorum.
1: Sağ olun.
0: İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Fatih internet mi dağıtıyor ya? Eğer öyleyse hemen ya. Yani. Yok ama herhalde, değil mi? Yani şey, herhalde. Ufacık arabayı süremiyorum. Kadın tır sürüyor demiş efendim. Ya gör. Gör. Daha doğrusu duy. Duy yani. Ama araba büyük olunca, yani taşıt büyük olunca, ya da bilmiyorum, bana mı öyle geliyor. Taşıt büyük olunca kullanımı daha bir kolay oluyor be sevgili dinleyenler. Öyle dönmesi, oyu buyu falan, böyle bir şey oluyor yani. Daha bir kolay geliyor.

0: menekşe bahçesi. Bu kadarı fazla gerek yok. Sözlerin ipek gül denizi.
1: Fatih yine sana giydirdi bu gözü. Konu bulamamıştır. Ne yapsın ya? Yapay zekaya bile sorsa Serdar Gökalp diyor yani. Anladın mı? Konu bulamamıştır. Konu.

Hocam selamlar. Yok yok, sizde bir şey var, sizde bir şey. Siz kesin benden bir şey istiyor. Bir şey olacak ki. Bir şey var yani siz. Gündüzden beri niye hocam? Hani hocam hocam hocam. Hocam dediğim bizim Umut abi değil mi ya? Umut Bezgin değil mi? Hani onun programdaki lakabı hocam. Umut abi. Bana niye böyle bir gündür, bir buçuk gündür falan böyle bir... Yok ya, sizde var bir haller var sizde. Sizde bir şey var yani. Bana bebeğim deyin abi. Allah Allah. Ben güzelden anlarım. Çok tatlısın çok. Konu ne biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Konu lakabınız. Size ne derler? Lakabınız nedir? 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Konu lakabınız. Nedir sizin lakabınız? 536-901-8902 536-901-8902 yazın bakalım, bir mesajlar toparlasın kendini.

Semih soyadım. Lo. Lo derlerdi. Hacoş diyen var.

Adım Fatih, 40 yaşındayım. 17 yaşından beri kelim. Kel Fatih derler bana demiş. Hiç yabancı değilsiniz bize. Hiç yabancı değilsiniz hem de. Aile içinde terekeme derler. Yöresel bir terimdir. Terekeme şey, Türk boyu değil mi? Terekeme Oğuzlara ait. Bir Oğuz Türk boyu değil mi? Yanlış mı biliyorum? Acaba. Hatırladığım kadarıyla öyle. Terekeme bir Türk boyu. Sizin orada yöresel ne deniliyor bilmiyorum ama herhalde bir Türk boyu. İnşallah yanlış bilmiyorum. Biliyorsam da düzeltirsiniz, bilmiyorum.

Benim lakabım Abi Giller. Bir de Huysuz Prens. Adımdan dolayı mercimek derlerdi. Ki mercimek çorbası bu çok severim demiş efendim. Adınız da onu da diyeydiniz. Bana Nuri Baba diyorlar. İsviçre çakısı gibi kadınsın. Yıllarca öyle yediler insanlar hep. Böyle gazı vere vere vere vere. 90'lı yıllarda 12 yıl market işlettik. Mahalledeki abilerim çakal diyordu. 13 yaşıma kadar kara kız dediler. Küçükken esmerdim. Adım Sercan. Sercü diyen var. Sergio diyorlar. Adım Kemal. Bana Kemço derler. Kemço. Kemço diyorlar. Vay, yeğenim beni dinliyormuş. Serkan beni dinliyormuş. Nereden? Dur bakayım. Oğlum fotoğrafı öyle bir çekmişin ki telefon ne? Bunu tuşlu telefonla mı çektin? Öndeki tabelaların hiçbiri gözükmüyor. Türkiye'nin hangi yolundasın diyecektim. Bak Serkan, Allah aşkına bana gönderdiğin fotoğrafta şu şeyi bir büyütsene, bir tabelalarda ne yazdığını sen görebiliyor musun? Bir baksana bir.

Anneme göre halası kılıklı. Babama göre anası kılıklı. Artık lakap gibi oldu benim için demiş. Komodo diyorlar. Adım Ejder de demiş efendim. Ejder, Komodo Ejder. Güzel, yaratıcıymış. Yalıkavak'taymış ondan. Şimdi bizim Serkan'a sorsak iş için gitmiştir oraya. Bırak ben. Bırak bu işte. Ben öyle yazlık yerlere gidenler hiç iş için gittiği falan değil mesela. Atıyorum, neredesin? Yalıkavak. Niye gittin? İş için. Bırak. Ben Yalıkavak'a iş için gidilir mi? Bırak. Bodrum Sanat Fuarı'ndalarmış. Serkan şimdi neyse, hadi yorum yapmayacağım. Yenge yanında mı? Ona da selam söyle. İsmim Volkan. Walkie Talkie diyorlar. Bizim de evet, çocukluktan Walkie Talkie diye bir arkadaşımız vardı. Adı Volkan.

Serdar tertip, iyi yayınlar. Bulunduğum köyde 10 sene internet kafe işlettim. İnternetçi diyorlardı. 10 senedir de dönerciyim, dönerci diyorlar demiş efendim. He, meslekle. Meslekle alakalı. Kuzenim küçükken Merve diyemiyordu, Veve diyordu. Veve diye kaldı. Veve. Veve. Dur bakalım şuradan. Osman. Ya bu normal isim bu zaten. Ama adınız Osman değilse tabii, adınız evet lakap olur. Eğer adınız Osman değilse. Hacım Merve.

Sabah. Ya arkadaşlar bak birkaç bir gündür bir buçuk gündür bir şey hacım hocam tertip filan. Hayırdır? Ne olayı? Bir hal var bak yine diyorum yani anlamadım.

Abi adım Pelin. Peçete diyorlar demiş efendim. Pelin Peçete. Çok yaratıcı insanlarmış. Bana genelde milli takım tişörtsüz derler demiş. Bozmayalım o zaman lakabınızı, öyle devam edin. ...90'larda Beşiktaş'ın efsane futbolcusuna benzediğimden Madida derlerdi demiş efendim. Bana Rüzgar'ın oğlu derler. Grader operatörüyüm. Makineyi biraz çılgın kullanırım.

Bizim Ercan yazmış. Abi kadını 2 saate arayacaktık ödemeyi aldı diye. 2 saate değil Ercan, 2. saatte arayacaktık. Tamam canım, saat başı arası vereyim, gelince bakacağım. Düdüklü tencere. Uyurken ıslık gibi ses çıkartıyormuşum demiş. Arıza diyorlar. Ali Rıza ismin. Ya bir tane Ali Rıza'ya da arıza demesinler şu dünyada. Abi harbiden ya. Bir tanesine. Vallahi demesinler. Dur bakalım. Sonra başka. Şuradan. Safinaz diyorlar. Hiç seviyorum. Hiç seviyorum da hiç sevmiyorum demek. Ben de Safinaz'a uyuz olurum. Safinaz. Her bölümde kaba sakala göz kırpar. Temel Reis peşinden koşar. Bir bölümde vazgeçse bakalım ne olacaktı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çizgi film karakterleri içerisinde en sevmediğim tip Bugs Bunny mi Safinaz mı? Zaten fiziki olarak da benziyorlar biraz. Kulak farkı var bir tek. Bir iki gün müsaade isterim. Hangisini daha fazla sevmiyorum diye. Safinaz'dan nefret ediyorum bak, gerçekten nefret ediyorum Safinaz'dan. Bugs Bunny'den de nefret ediyorum ama hangisinden daha fazla nefret... Tweety var ya, o sarı kuş, onu da hiç sevmem onu da. Nefret, çocukluğumdan beri sinir olurum ona. Tom ve Jerry'deki o fareye de Jerry'ye de. Ben şeyde o Tweety Sylvester'da ben kediciyim abi, ben kediden tarafım. Bütün adilik kuşta. Tom ve Jerry'de de kediden tarafım. Roadrunner var ya mesela, vink vink pişik kaçıyor, ona da uyuz olurum. Onu kovalayan coyote var ya, çakal, benim adamım odur. Ama gerçek diyorum, çok ciddiyim, çizgi film karakterlerinde en sevmediğim yani o gereksiz sevimliliğiyle bir ne haber canım diyen Bugs Bunny mi? Yoksa her fırsatta Temel Reis'i satan Safinaz mı? Bilmiyorum. Size hangisi daha sinir bozucu? Bugs Bunny mi? Bugs Bunny mi Safinaz mı? Hangi? Valla karar veremedim. Bir siz söyle, siz yönlendirin beni. Hangisi daha sinir bozucu? Safinaz mı daha sinir bozucu, şey mi? Bugs Bunny mi daha sinir bozucu? Ya da ne bileyim ya, belki de siz seviyorsunuzdur şimdi böyle. Sizi de yanlış yönlendirme yapmayayım ama. Kesinlikle Bugs Bunny çok sinir bozucu demiş efendim. Bugs Bunny'den nefret eden biriyle daha karşılaştım ya. Oh be yazmış. Safinaz, Safinaz. Hem çirkin hem iki adama da göz kırpıyor demiş. Çirkin şansı işte. Safinaz net. Gevşek Bugs Bunny. İkisi de birbirinden sevimsiz. Bugs Bunny'den nefret, bir kişi daha yazın demiş efendim. Dolmuş gibi olmuş. Bir Bugs Bunny'den nefret alır mısınız?

Haydi'nin dedesine yapıştıranlar var. Bak bu başka bir konu olabilir, biliyor musun bu? Hani iyi kötü herkesin yaş grubuna göre bildiği bir çizgi film vardır. En nefret ettiğiniz çizgi, bak sevdiğiniz değil, en nefret ettiğiniz çizgi film karakteri. 0536-901-8902 0536-901-8902 en nefret ettiğiniz çizgi film karakteri. Ne efendim sizin? Abi bak.

Kaksabane neden sevilmez? Kimseye zararı olmayan bir tavşan. Safinaz Gürümüz'ün Kezban'ı. Bütün kezbanları karşına aldın şu an. Bu bir. İkincisi, hani birini sevip sevmeyeceğime de karışma be. Bak, Baksman'ı sevdirmeye çalıştı. Hemen duvarı ördüm, görüyor musun? Samimiyeti bitirdim hemen yani. Lütfen karışma bana. Ne olur. Git böyle dinle. Lütfen.

kaba sakal. Tanzanya canavarı yazmış. Tazmanya değil mi o? Tazmanya canavarı. Şirinler, Gargamel, nefret ediyorum. Benim adamım ya. Şirinlerde de Şirin Baba'yı hiç sevmem. Şirin'i de sevmiyorum. Nefret dolu bir çocukluğum varmış oysa ki benim, değil mi? Gün yüzüne çıkıyor şu an.

0: Yok be abi, sen sevmeyebilirsin. Saygım sonsuz. Bu arada böğ kitlesini ben de seviyorum. Demin ki yani böğ dinle dedim ya. Yok yok abi, aşk olsun. Şakalaştım sizle. Ben sizin dediğiniz şeyleri diyemem ben. Böyle alakalı. Ama derseniz katılabilirim yani. Merak etme. Adınız ne sizin? Umut Bey galiba. Umut abi selamlar. Safi Naz'a küfür edenler falan var ya şu an. Bak bana kızanlar var mesela. Oğlum Safi Naz'dan niye nefret ediyorsun? Bir çocuk niye Safi Naz'dan nefret eder falan diye beni fırçalayanlar var. Abi burada Safi Naz'ın hiçbir yerini bırakmayan kadınla erkekli bir grup var. Hani kendisini, ailesini, annesini, babasını, dedesini, doğduğu köyü, bağlı bulunduğu vilayeti, köyünü yöneten belediyeyi, eşik, beşik, hiçbir her şeye yani bu abu Arzu diye bir kadın Safi Naz'a bir küfürler ediyor şu an arkadaşlar. Bir küfürler ediyor şu an.
1: Sakinlik, sakinlik. Tamam, emniyet şey yaptı, olay alaktı. Sakinlik. Sakin, Safi Naz Hanım siz şöyle geçin. Tamam, Arzu Hanım tamam diyorum.
0: Ha benimki de nefret miymiş ya? Dur bir arayalım ya. Vallahi billahi ne yapıyorlar? Yani temel reise aşık olması lazım birinin. Bu kadar Safi Naz'a yapıştırması için, bu kadar ağır hakaretler etmesi için filan. Dur bir arayalım bakalım. Neymiş ne değilmiş. Yani vallahi merak ettim ya. Bir insan bu kadar, hani ben sevmiyorum nefret filan dedim de, hani bu kadar, hani ölsün de istemem tövbe yarabbim. Bu ne ya? Hani ne yapmış olabilir yani sana? Çalıyor mu, ne oluyor? Çalmıyor da. He tamam. Açarsa bize de yapıştırmasın şimdi. Telefon çalarken mesaj gelmiş. Abi çok isterim konuşmak da iş yerindeyim. Gizli kulaklıkla dinliyorum konuşuyor. Dur kapatayım o zaman. Tamam Arzu, bu Safi Naz sana ne yaptı ya onu bir... Onu bir söylesene ya. İki erkeği alınca Arzu kıskandı yazmış tabii. Uykucu Şirin'den nefret ediyorum. Johnny bravo. Sebepsiz. Ondan sonra dur bakayım şuradan başka. Teletabilere falan beddua eden var şu an içimizde. Vallahi beddua eden var. Başka başka. Ninja kaplumbağalar, Shredder, uyuz oluyorum demiş efendim. Roadrunner ve beceriksiz kurt. Hızlı Gonzales'e gıcık oluyorum. Salak fare yazmış efendim. Sevdiklerini say daha kısa sürer demiş. Be. Ya sevmediğim birkaç tane var işte. Bugs Bunny nefret. Safi Naz nefret. O sarı ufak kuş Tweety nefret. Fare nefret. Bunlar nefret. Ağaç çakan Budi'yi hiç sevmezdim demiş efendim. Şirinlerde ben de Şirin'i hiç sevmiyorum. Hem de erkeğim demiş. Hani tamam canım, cinsiyet belirtmenize gerek yok. Şirinlerde benim adamım şey ya, Gargamel. Bir de Gargamel'in kedisi Azman var ya, o ha, o ikisi. Scooby Doo'daki Daphne, şu mor elbiseli kız, evlat olsa sevilmez. Geçen bir yerde denk geldim, Scooby Doo'nun bir bölümü Türkiye'de geçmiş galiba. Ben yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ama galiba öyle, evet, bir bölümü şeyde Türkiye'de geçmiş bir bölümü. Taş Devri'ndeki Barney. Adam o zaman kılıbıklığı icat etmiş demiş efendim. Barney'deki Betty'ye selam olsun. Bilmiyorum. Bir tane daha Arzu var bak. Bu deminki Arzu değil bu. Başka. Pollyanna gıcık şey. Onu gördükçe ise bu arzulara ne olmuş ya? Arzular şelale olmuş yemin ederim. Sonra dur bakayım şuradan. Abi bir nesil Yosemite Sam'in adını küfürbaz Haydo biliyor. Vallahi billahi. Bir de internet ne kadar önemli görüyor musun? Özellikle ilk çıktığında. Oğlum onun adı Haydo Maydo değil. Yosemite Sam onun adı. Hani o ufak boylu kovboy var ya, onun adı Yosemite Sam. Senin dediğini bizim Türkler böyle argo bir şey yapmışlar. Montaj yapmışlar. Çok tuttu. Herkes öyle biliyor. Ama o değil yani, adı o değil onun. Bakayım başka başka şuradan. Winnie the Pooh, uyuz ayı. Bana göre ayı şeydir ya çizgi filmlerde. Hadi bakalım Bobo, siz de Ay Yogi'nin çiftine gelin efem. Yellowstone Parkı'nda bakalım Pembe Panter'le beraber bu hafta bizi hangi maceralar bekliyor? He-Man'deki İskeletor. İskeletor sevilmez mi? Vallahi He-Man'den daha çok. Ben galiba kötüyü seviyorum ya. Vallahi ben galiba kötüyü seviyor. Bir ara vereyim de aradan sonra geliyorum sevgili dinleyenler. Ver Hüsü, arayı ver.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.

0: Sevgili arkadaşlar, Türkiye'deki rap müziği yapıyoruz. Özür dileyerek. Yo, ah, yeah.
1: Bir dakika dur, bir dakika kestik.
0: Ya. Bu ne oğlum?
2: Öyle yapıyorlar.
0: Sen müziğin coştuğu yerde gir.
2: Ha, öyle yapayım.
0: Tamam mı? Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Yeah.

0: erken bitirdin. Bir dakika ya, bir dakika kestik.
1: Erken mi bitirdin?
0: Erken bitirdin oğlum.
1: Bitirmedim, gireceğiz yine oraya.
0: Abicim erken bitirdin, erken. Sende erken söze girme problemi var.
1: Evet ya, çözemiyorum onu, çözmem lazım.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Hanımlar beyler, 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'tayız. Uluslararası geleneksel Kahramanmaraş Fuarı. Mükemmel bir enerji, nefis bir atmosfer. Kahramanmaraş'ın kalbinden yükselen efsane coşku zaten biliyorsunuz. Ben hatırlatmalarımı yapayım. Uluslararası geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 1-31 Ağustos tarihlerinde KAF'ın fuar alanında kapılarını açıyor. Bu yılki ana tema ailecek fuardayız ve sanala değil hayata bağlan. Alışverişten yemeğe içmeye, Luna Park'tan çocuk atölyelerine kadar aradığın her şey burada. Bomba da haberimiz var. 1 Ağustos'ta saat 16-18 arasında Kafa Açan Uzman özel yayını var orada. Kafa Açan Uzman özel yayınının hemen ardından üçümüz aynı sahnedeyiz. Ben, Fatih, Umut bekleriz. 1983 yılından itibaren 2010 yılına kadar düzenlenen bu fuar uzun yıllar boyunca şehrin en önemli sosyal, kültürel ve ticari buluşma noktalarından biri olmuştur. 2010 yılından sonra maalesef çeşitli nedenlerle düzenlenememiş. Fuar 2024 yılında tekrar kapılarını açmış. Hepinizi fuara bekliyoruz. Ağustos ayında 16'dan gece 1'e kadar Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde KAF'ın fuarına gidebilir, katılabilirsiniz. Sevgili dinleyenlerim.

Sarıyer kola tişörtüm geldi. Yanında da içecek göndermişler. İşte bu ya, güzel. Valla bir şey söyleyeyim mi bak. Dışarıda böyle oraya buraya giderken genelde mesela iki yayın arası falan bir yere gidiyorum. Bir yerde yemek yiyorum, bir şey alıyorum falan. Dolaba şöyle bir bakıyorum. Dolapta Sarıyer kola var. Hemen de, hakikaten siz geliyorsunuz aklıma. Diyorum gece Serdar yayında. Böyle gözlerim doluyor filan. Çocukluğumu hatırlıyorum gazozları görünce. Ama ne samimi günlerdi değil mi ya? Hani böyle o içten günler aklına geliyor mu hiç? Böyle gazozuna maç yapmamış olan kadro var mıdır acaba içimizde? Var mıdır acaba? İlla ki mesela böyle toplu oyun olmasına gerek yok. Ne bileyim ya, jenerasyon farkı. Şu ankilerde işte atıyorum gazozuna kolasına Fortnite oynuyorlar mesela. Bizde mahalle maçları vardı. Sonra kana kana içerdik kazandığımız gazozu, kolayı. Dibinde bırak kanka filan vardı. İşte Sarıyer kola da bu tat hiç değişmemiş. Bu kadar bahsettikten sonra da şöyle bakıyorum bak. Üç keredir böyle oluyor. Heh tamam, bu sefer var. Heh tamam, burada. Şimdi stüdyoda yanımda bir tane olsa da götürsem diyecektim de varmış varmış, yanımda varmış. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer kola tam da bizim damak tadımız. Trafikte bunalanlar, evde yemek hazırlığında olanlar, kendinize bir güzellik yapın. Dolaptan bir Sarıyer kola açın, serinin tadını çıkarın, gerisini bana bırakın. Değerli dinleyenlerim, şimdi dünkü Dünkü dinleyicimizi arayacağız. Şöyle. Hüseyin, bir iletişimi bana bir gönder be. Sana zahmet.

Merhaba Serdar, bizimle bugün hem tişört hem içecek paketimiz geldi. Çok teşekkürler ama sana Instagram'dan fotoğraf atamadık. Neden? Evet, bazıları atamıyor. Oysa ki benim hesabım açık. Hiç başka bir şey yok. Yani ekstra yapılması gereken bir şey yok. Neden acaba? Bilmiyorum. Evet değerli dinleyenler. Sizce ne olmuştur? Bağıranı mı arayacağız? Para yatmış mıdır? Yatmamış mıdır? Para yatmış mıdır? Yatmamış mıdır? Sevgili dinleyenlerim. Yatmış mıdır? Yatmamış mıdır?

Bence yatırmamıştır parayı. Bence parayı vermemiştir. Adam parayı vermemiştir ama muhabbeti de kesmemiştir. Bir bahane bulmuştur. Parayı yatırmış olsa şu zamana kadar kadın zaten size yazardı Serdar Bey demiş efendim. Yani bağıranım açmaz telefonu filan yazan var.

0: Dur bakayım arayayım Bahar Hanım'ı. Az daha Hüseyin'i arıyordum Bahar diye. Dur bakayım. Evet, hadi bakalım arıyorum. Ulaşamayabiliriz harbiden biliyor musun? Ses tonundan anlayacağım.
1: Ve beklenen arama geliyor. Ve
0: işte ta sesinden belli ki para yatmış.
1: Evet.
0: Para yattı mı?
1: Evet.
0: Ya işte hadi bakalım alkışlar size gelsin.
1: Ya demek ki bazen güvenmek de gerekiyormuş.
0: Değil mi?
1: Ya.
0: Hepsi yattı mı?
1: O kadar
0: mı
1: giydirdiler? Hepsi yattı.
0: Hepsi yattı tamam. Bütün taksidi yatırdı yani. Doğru mudur?
1: Evet doğru.
0: Tamam o zaman
1: fazlasıyla.
0: Tamam o zaman sizle konuşacak bir şeyimiz kalmadı.
1: Ya.
0: Fazlasıyla yattı yani.
1: Evet.
0: Yürü be.
1: Ya.
0: Hanımefendi inşallah içiniz kan ağlamıyordur. Yani para yatmamıştır. Şey ulan Türkiye rezil olmayalım yattı diyelim şimdi de.
1: Falan. Hayır hayır.
0: Yok
1: vallahi öyle dekontu bile gönderirim.
0: Yok canım ne dekontu. Kaç paraydı ödeme?
1: 89 bin küsürdü.
0: 89 bin küsürdü. Kaç para yattı?
1: 90.
0: 90 yattı.
1: Evet.
0: Ya 89 bin 90. Böyle birdenbire söyleyince 11 bin lira fazlaymış gibi ama oysa ki 1000 lira fazla.
1: Olsun normal dedi zaten. Beraber harcamalarımız da oluyor. Sıkıntı yok.
0: Beraber harcamalar da oluyor. Sıkıntı yok. En son ne zaman görüştünüz?
1: Az önce.
0: Az önce. Telefonda.
1: Evet.
0: Hani bir böyle bir ufak bir zarflama falan oldu mu mesela? Ya parayı yatırdık ama yatırınca hemen çek tekrar ver bize falan.
1: Hayır hayır. Şöyle bir şey var. Zaten artık 1,5 ay sonra evleniyoruz.
0: 1,5 ay sonra evleniyorsunuz 1,5 ay sonra.
1: Evet.
0: Anladım.
1: Evet.
0: Bak neler yazmışlar.
1: Evet.
0: Yemedik yazmış birisi. Şimdi daha çok kredi hayır çektirir demiş. Şimdi daha çok kredi çektirir demiş.
1: Hayır hayır.
0: Sonra dur bakayım başka. Paralar sahte olabilir demiş. Yok canım şeyden de, hesaptan hesaba gönderildi değil mi?
1: Evet evet hesaptan hesaba.
0: Anladım tamam peki. Sonra başka. Serdar hanımefendiye güven tazeliyor. İlerleyen tarihlerde daha büyük kredi çek. Ya bizim dinleyicinin yani ağzına düşeceğini 5. kattan aşağı düş ben sana söyleyeyim.
1: Evet gerçekten ama yani.
0: Yok bunlar Twitter kitlesi anam bunlar. Mutsuz hiçbir şeyi beğenmez. Her şeyi kötüler. Tam Twitter'da şey olmayanlar yani tweetleri yeteri kadar etkileşim alamayanlar gece bana yazıyorlar merak etmeyin ya siz. Şimdi bana kızdılar bana şimdi linç bana yükleniyor şimdi.
1: Hayır linçlenmeye gerek yok.
0: 1,5 ay sonra evleniyorsunuz.
1: Gururla söylüyorum.
0: Anladım. 1,5 ay sonra evleniyorsunuz.
1: Evet.
0: Anladım efendim 1,5 ay sonra inşallah. Nerede evleneceksiniz?
1: Erdek'te.
0: Erdek'te evlen. Siz kendiniz neredeydiniz normalde?
1: Susurluk'ta.
0: Susurluk'ta peki. Bak dinleyenler şey diyor mesela göndermiş yani açıklamaya ne yazmış gönderdiği paranın açıklamasına?
1: O da bir şey yazmadı.
0: Borç yazmış olabilir diyor birisi.
1: Hayır öyle bir şey yok.
0: Öyle bir şey yok. Kaçıncı?
1: Hatta ben söylemeden direkt gönderdi. Aradı hayatım gönderdim ödemeyi yapabilirsin dedi.
0: Bu ilk taksitti değil mi?
1: Evet.
0: Anladım.
1: Sen, her ayın 23'ünde bekliyorum.
0: Sen yine bir karamsar oldun ya.
1: Hayır değilim gayet iyiyim.
0: Anladım. Kredi kartınız var mı sizin?
1: Evet.
0: Onu kullandın mı hiç?
1: Evet. Ama her yerden yakalıyorsun beni.
0: Onun ödemesi ne kadar mesela? Onun kredi kartının ödemesi ne kadar?
1: Onun da 90 bin liraydı. Ama onun benim harcamalarım da var. Onun da harcamaları var. Onun ödemesi geldiğinde de o da kendi ödemesini gönderiyor.
0: Kendi
1: hatta
0: ödemesi
1: fazlasıyla 5 bin 10 bin mesela fazla gönderiyor.
0: 5-10 bin lira fazla gönderiyor öyle mi?
1: Evet.
0: Anladım.
1: Ekstradan gönderiyor.
0: Anladım efendim anladım. İyi peki tamam yani dolandırılmadığınıza sevindik. Her ayın kaçıydı? Evet. 23'ü müydü her ayın?
1: Evet her ayın 23'ünde bekliyorum.
0: Tamam biz sizi şey olmazsa arayacağız yani unutmazsak arayacağız.
1: Tamam.
0: Hani böyle icra takibi gibi de her ayda beklemeyin yani, unutmazsak ararız. Hani tamam. Dinleyici falan böyle hatırlatırsa, ya arasana şu hanımefendiyi ne olmuş falan filan derse, öyle olursa ararız yani, tamam mı?
1: Tamam oldu.
0: Bak ne yazmış bir dinleyici. Diyorum ya sana, bizim dinleyicinin ağzına düşme. Adam düğün takılarını alıp kaçmayı planlıyor kesin yazmış.
1: Hayır ya, yok öyle bir şey, çok abartıyorlar.
0: Öyle yazmış.
1: Yani, bence onun başına öyle şeyler gelmiş herhalde.
0: Yani bilemiyorum. Dur bakalım şöyle başka. Aynı benim eski kocamın yaptığı taktikler. İlk çektirdiği borcu ödedi. Ondan sonraki borçta hiçbir şekilde alamadık. Hala mahkemeliyiz.
1: Yok hayır ya, öyle şeyler beklemiyorum.
0: Zaten genelde beklenmeyen yerden vuruyorlar abla. Yani genelde. Şimdi moralinizi bozmak gibi olmasın ama...
1: Ben karamsarlığa düşmüyorum. Bak, istikrarlı bir şekilde ödeyeceğini düşünüyorum.
0: Bak, Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre erkek arkadaşları tarafından dolandırılan kadınlar genelde erkek arkadaşım yapmaz diye düşünen kadınlarmış.
1: Ben de daha önceden böyle para saçan bir insan değildim yani. İlk defa öyle bir şey yaptım.
0: Sana büyü mü yaptılar acaba?
1: Olabilir.
0: Ama şimdi şöyle, büyü yaptılarsa bir şekilde dolandırılman lazım. Sonuçta parayı vermişsin. Yok. Ama tekrar geri almışsın değil mi parayı?
1: Evet aldım.
0: Tamam, şimdi tekrar geri aldıysan bu büyü o zaman tutmadı yani. Sana eşek dili falan yedirmemişler anladım.
1: Kadar. Yok yedirmediler, deve dili eşek dili yok bende.
0: Kaynananızla aranız nasıl?
1: Çok iyi.
0: Kaynananız olabilir mi acaba yılanın başı? Hani o şey, oğlum çektir 90 bin çektir onu öde. Önümüzdeki
1: yok,
0: 500
1: yok,
0: bin çektir.
1: Kendisi de teşekkür etti zaten destek olduğum için.
0: Evet. Ha, o da biliyor yani, haberi var yani.
1: Aha, biliyor, haberi var. Oo,
0: büyük vurguna hazırlanıyorlar.
1: Aile. Yok, tanınan bir aile zaten orada da. Sevilen bir aile, herkes tanıyor.
0: Daha önce herkese borç takmış bir aile diyorsun.
1: Hayır
0: yani.
1: Borç değil, çok iyi bir şekilde anılan bir aile, ailesi de.
0: Şey mi derler mesela, herkese taktılar vallahi, o kadar iyi anılıyor, herkese taktılar.
1: Hayır asla öyle bir şey söz konusu değil.
0: Anlıyorum efendim, peki tamam. Siz bu kafede hiç söz hakkı yok değil mi? Yani bir ortaklık montaklık hiçbir şey yok galiba.
1: Yani şey olarak yok. Bir evrak üzerinde yok ama... Hani oraya gittiğim zaman destek oluyorum, yardımcı oluyorum, fikirler veriyorum, uyguluyorum.
0: Size gelen bir şey var mı hiç oradan, yani bir para var mı? Hani ödemeniz haricinde. Hani atıyorum mesela, enişte şey de diyor mu? Tatlım idare et bu aylık böyle, işte 50 bin lira da sana gönderdim kafenin kazandığı paradan filan. Diyor mu?
1: Kafenin kazandığı para olarak geçmiyor da işte o da benim bazı şeylerime yardımcı oluyor. O da ödemesini yapıyor. Bunu ben alayım, bunu ben yap gibi şeylerden oluyor aramızda.
0: Anlıyorum efendim. Neyse. Dün böyle tövbe estağfurullah, intiharın eşiğinde gibiydin. Seni bugün böyle duymak beni mutlu etti.
1: Yani işte dedim ya dün de. Hani bir gün önce yapmak beni daha çok rahatlatır.
0: Hani 22'sinde yapasın bundan sonra diyorsun.
1: Yani o daha iyi benim için. Biraz ben şeyimdir o konularda. Hani bak, mesela randevum var saat 10'da. Ben 9.30'da oraya gider beklerim.
0: Evet, çok mantıklı bir soru gelmiş dinleyicimizden. Diyor ki, beyefendinin kendi kredi kartı niye yok demişler.
1: Var ama o da çok ödeme yaptı. Çünkü yeni devraldığımız için tadilatlar oldu. Elemanlar var, işte malzeme alışları, onun şu anda limiti de olduğu için o yüzden kredi kartıyla şey yapamıyor, alamıyor. Benden ondan destek istedi.
0: Anladım. Anladım efendim. Peki tamam. Dolandırılırsanız evet, bir abiniz olarak buradayız sizin. Tamam mı? Yani.
1: Dolandırılmadım. Gururla söylüyorum.
0: Tamam, şimdi bu bak, dolandırıcı bu gerçekten bu işin şakası değil bu arada. Yapmış olduğum telefon şakalarından dolayı, yaşamış olduğum hayatta gördüğüm olaylardan dolayı, işte bö programından dolayı, bla bla bla, sabaha kadar sayabilirim sana. Bildiğim bir şey varsa, iki çeşit dolandırıcı var. Bir, hiç tanımadığı insanları bir şekilde tokatlayıp dolandıran, ki onlar aslında dolandırıcı değil, tokatçı onlar. Evet. İkincisi de tanıdığı bildiği insanlara güven telkin edip güven verip çok daha büyük dolandıranlar. Hani Mesela hani şöyle bir şey vardır ya, bunu herkes duymuştur işte, bir adam vardır mesela mal satıyordur. Biri gelir der ki abi ne haber, iyi abi 100 bin liralık mal alıyorum der, alır götürür, hemen ertesi gün getirir 100 bin lira parayı verir. İkinci ay bir daha gelir abi 100 bin liralık mal alıyorum der, alır götürür, hemen ertesi gün yine gelir bir 100 bin lira verir. Abi 200 bin liralık mal alıyorum der, adam alır götürür, ertesi gün hemen yine 200 bin lirayı da getirir. Bunu böyle 3-5 sefer yapar, bu malı satan adam şey düşünür, ha tamam ya, adam alıyor götürüyor getiriyor, alıyor götürüyor getiriyor, alıyor götürüyor getiriyor. Sonra bir gün gelir der ki abi ben 100 milyonluk mal alıyorum, çok acil, hemen gidiyorum der. 100 milyonluk malı alır gider ve arkasından yerler eser.
1: Bizim ofiste buna benzer bir durum oldu zaten.
0: İşte şimdi bu sizin 90 bin lira ödenme de böyle olmasın diyorum ben. Hani.
1: Olmaz.
0: Eminsin yani.
1: Olmayacağına ben eminim.
0: Tamam emin. Sizin ofiste ne oldu?
1: Ofiste yeni bir eleman başlamıştı. İlk günü de işte konuştuk, biraz bahsettik, küçük bebeği varmış, karısıyla problemleri varmış vesaire. Dedi ki abla dedi, bana hanım da alışveriş yapacak dedi, bir 800 lira gönderir misin dedi. Gönderirim dedim, hani şimdi üzüldüm de yani çocuk öyle deyince.
0: Evet.
1: Ondan sonra ben sana nakit olarak vereyim dedi. Tamam olur dedim. Ver, gönderdim. Sonra o bana nakit olarak verdi. İlk günü işe girdi, ilk gün oluyor bu. İlk, daha önceden tanışmıyoruz.
0: Tamam.
1: İkinci, ertesi gün işte abla dedi bir sen bana 1000 lira daha atar mısın? İşte para lazım, ben sana nakit olarak vereyim. Tamam, onu da verdi. Ben verdim, gönderdim. Ama meğersem benden istemiş, patrondan istemiş, diğer iki çalışandan istemiş. Birine 20 bin liraya yakın biri almış, biri de 5 bin lira kaldı. Çocuk meğersem kumarcıymış.
0: Yani güveni vermiş vermiş vermiş vermiş, en son büyük vurgunu yapıp gitmiş, doğru mu?
1: Evet, tüm para da kaldı içeride.
0: Anladım, geçmiş olsun efendim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Geçmiş olsun, biz sizi elimizden geldiğince yalnız bırakmayıp aramaya çalışacağız, tamam mı?
1: Evet, lütfen bana destek olun.
0: İyi bakacağız. Hadi görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Var olun. Sağ olun.

Merhaba, ben sizi YouTube'daki telefon şakalarınızdan biliyorum. Radyo programını yaklaşık bir haftadır dinliyorum. Bu akşam saatlerinde açtığım zaman komik ama siz olmayan bir program vardı. Bilgilendirebilir. Komik ama siz olmayan. Akşam saatleri. Trafik saatinde açtıysam benimdir o yine. Mal aynı mal benim. Yani mal benim. Benden sonra olursa mal değişiyor. Bizim Fatih var. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil var. Orada denk gelmiş olabilirsiniz. O saatlerde yapacak daha iyi bir işiniz yoksa eğer dinleyin Fatih'i. İnanın buna değer. Hani programın adı izlenecek bir şey değil ama dinlenecek 10 numara bir radyo programı yapıyor kardeşim. Şimdi Fatih'e de denk gelmiş olabilirsiniz, bilmiyorum. Fatih öncesinde benim günde 2 tane yayınım var. Evet, ben de şaşırıyorum, 2 tane yayınım var benim günde. Ben de şaşırıyorum, evet. 2 tane yayınım var. Bana da denk gelmiş olabilirsiniz. Fatih'e de denk gelmiş olabilirsiniz. Ama gece saatinde dinliyorsanız kesin bana denk gelmişsinizdir. Onu da söyleyeyim. Yani onu da diyeyim size. Hüseyin, yine bu şarkı ya. Kimden çok var oğlum? Lan Robert Atemo kendisi bu kadar dinlememiştir lan bu şarkıyı. Neyse, Allah'tan son şarkı da. Hadi kesmeyin.

Sen Fatih'in programa bir şey diyordun. İplenecek bir şey değil. Ama onu değiştirdim. Fatih'in programın adı artık şey, bitlenecek bir şey değil. Hem kafa olarak da uygun, bitlenecek bir şey değil. Daha uygun ya. Yani. Şarkıyı bana ezberlettin Hüseyin.

Hanımlar beyler, mevzu biter ben gider. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek. Olur da bana ulaşmak isterseniz Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp. Her yerde. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşelim değerli dinleyenler. O zamana kadar kendinize iyi bakın, sonrası bende. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.